0: Bayramlar diler. Ömer Usta Bafra Pide. 30 Ağustos Zafer Mahallesi Kayapa'da. 0533 497 1655.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Sevdaları yaşarız, hasretleri çekeriz ve özleriz. Sonra dile gelir, saza dökeriz. Bağlamanın tellerinde, aşığın dilinde, ozanın gönlünde bir Anadolu yangını.
3: Bursa FM.

0: uyanıp o günün tatil olduğunu anımsamak ne güzeldir.
1: Ne güzeldir parasız bir gününüzde çoktandır giymediğiniz ceketinizin cebinden para çıkması. Uzun, sıcak bir yürüyüşten sonra karşınıza çıkan bir çınar altı. Sabahtan bu yana ayağınızı vuran ayakkabıları çıkardığınıza. Ne güzeldir. Ne güzeldir.
0: Sudan bir nedenle küstüğünüz arkadaşınızla barışmanız. Ne güzeldir. Ne güzeldir. Yıkanmış, ütülenmiş, mis gibi kokuyor.

0: tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
1: Bir reklam.
2: Tutam yar elinden tutam, çıkam dağlara dağlara. Olan bir yareli bülbül, inem bağlara bağlara. Bu Erzurum türküsüyle Faruk Demir sizlerle.

0: Bursa FM.
1: Saat 3.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi geceler diler.
0: Bir reklam.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: 23. geleneksel kara kucak güreş ve şenlikleri başlıyor. 30-31 Mayıs'ta Hamitler Parkı Mesire alanında buluşuyoruz. Türk Halk Müziği'nin sevilen sanatçıları ve Bursa Erzurum Bar ekibinin sahne alacağı 23. geleneksel kara kucak güreş ve şenliklerine tüm halkımız davetlidir. Bursa Dadaşlar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu adına Başkan Mikail Kaya. İrtibat telefon 0532 734 2942 0532 299 02.
2: Bayramlar birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel vesilesidir. Sevdiklerinizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram geçirmenizi dileriz. Kurban bayramınız mübarek olsun. Şirin Medya Grup.
4: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender.
5: Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
6: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
5: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
6: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
5: Cosluyor.
6: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
5: Geliyor kara gözüm, geliyor.
6: Hacı Cavcav bu nasıl lezzet yahu?
5: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
3: Güzel bir bayram geçirmenizi diler, her şeyin gönlünüzce olmasını temenni ederiz. İyi bayramlar, Şahin Bey Döner.
2: Bursa'ya dair haberleri, gündemden öne çıkan başlıkları ve anlık gelişmelerden haberdar olmak için hemen Instagram'dan Bursa Manşet ve 16 Haber hesaplarımızı takip edin.
0: Reklamları dinle.

105.5. Bursa'nın sesi Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Şirin Medya WhatsApp haber hattı 0538 505 24 16 0538 505 24 16.
4: Bursa'nın lezzet durağı Sayanora Pastanesi'nden 40. yıla özel muhteşem kutlama. Sayanora Pastanesi'nden yapacağınız 1000 lira ve üzeri alışverişlerde lezzet çarkını çevirme hakkı kazanıyorsunuz. Çarkı çevirin, enfes tatlılarımızdan oyuncaklara 2000 liralık hediye.

0: 850-466-70-80.
1: Bu bayramda yüzünüzde hep gülümseme, kalbinizde huzur olsun. Çorbacı Yüksel bayramınızı tebrik eder. Çorbacı Yüksel bayramda 24 saat açıktır.
2: Reklam.

0: Bursa'nın sesi Bursa FM. Biliyor muydunuz?
1: Göbek deliğimizin bütün yağmur ormanlarının meydana getirebileceği bir ekosistemdeki bütün bakterilere ev sahipliği yaptığını? Ünlü Katalan ressam Salvador Dali'nin uykuya dalmadan önce eline bir kaşık aldığını, böylece uyuyakaldığında kaşığın yere düşerek çıkardığı sesle uyanıp zihnindeki rüya imgeleri henüz canlıyken o muhteşem tabloları ortaya koyduğunu biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.
2: En çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler her zaman bu frekansta.

0: Bursa FM.
1: Saat 4.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.
2: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyağ ile Katlı Pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533-656-4298.
0: Bir reklam. Bursa FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
5: Gönlünüzden geçen tüm güzelliklerin gerçekleştiği umut dolu bir bayram olsun. Sayanora Pastanesi.
6: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri kazan.

0: Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
1: Vay vay vay vay vay. Yiyelim, lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
0: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
1: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
0: Cosluyor.
1: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
0: Geliyor kara gözüm, geliyor.
1: Acı cavcav, bu nasıl lezzet yahu?
0: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
3: 23. Geleneksel Kara Kucak Güreş ve Şenlikleri başlıyor. 30-31 Mayıs'ta Hamitler Parkı Mesire alanında buluşuyoruz. Türk halk müziğinin sevilen sanatçıları ve Bursa Erzurum Bar ekibinin sahne alacağı 23. Geleneksel Kara Kucak Güreş ve Şenliklerine tüm halkımız davetlidir. Bursa Dadaşlar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu adına Başkan Mikail Kaya. İrtibat telefon 0532 734 2942 0532 299 02.
2: Bursa'ya dair haberleri, gündemden öne çıkan başlıkları ve anlık gelişmelerden haberdar olmak için hemen Instagram'dan Bursa Manşet ve 16 Haber hesaplarımızı takip edin.
3: Çelmo Mobilya evinizi baştan yaratıyor. İhraç fazlası ürünlerde %50'ye varan indirimlerle şıklık, konfor ve yenilik, modern tasarımlar, kaliteli malzeme ve her tarza uygun seçeneklerle Çelmo Mobilya yaşam alanınıza değer katıyor. Çelmo Mobilya Kurban Bayramınızı kutlar, esenlikler diler. Çelmomobilya.com.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Bizim türkülerimiz bazen acıdır, bazen tatlı, bazen neşeli. Yare duyulan sevdadır, özlemdir. Biraz yanık, biraz hoyrat, bir uzun havadır. Birkaç damla yaştır, el ele tutuştur halayda. Birlikte ağlatır da ağıtlarda. Bursa'dan, Bilecik'ten, Eskişehir'den, Yalova'dan, Balıkesir'den, İstanbul'dan, Anadolu'dan. Onlar bizim türkülerimiz. Bursa'nın sesi Bursa FM.

0: olmaya.
1: Bursa FM. Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Urpa Marketler zinciri olarak birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel şekilde yaşandığı Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle tebrik ederiz. Bayramın siz değerli müşterilerimize, ailenize ve tüm sevdiklerinize sağlık, huzur, mutluluk ve bereket getirmesini dileriz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Urpa Marketler zinciri.
4: En güzel anıları birlikte paylaşmak, her bayramda hatırlanmak dileğiyle. Muhtarın Yeri hayırlı bayramlar diler.
5: Haberin en hızlı ve en yalın hali. Bursamanşet.com.
6: Karadeniz lezzetlerinin Bursa adresi Ömer Usta Bafra Pide, Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle nice bayramlar diler. Ömer Usta Bafra Pide, 30 Ağustos, Zafer Mahallesi Kayapa'da, 0533 497 1655.
7: Yıldırım'da bu bayramda hiç kimseyi unutmadık. Her kalbe dokunduk. Çünkü biz birbirine gönülden bağlı kocaman bir aileyiz. Çölyak hassasiyeti olanlara glutensiz baklava, ihtiyaç sahiplerine kurban eti, çocuklarımıza bayramlık hediyesiyle bu mübarek günlerin bereketini yine hep birlikte çoğalttık. Hanelerinizden huzur, sofralarınızdan bereket eksik olmasın. Kurban bayramımız mübarek olsun.
8: Oktay Yılmaz, Yıldırım Belediye Başkanı.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Bursa'nın sesi Bursa FM. Biliyor muydunuz?
1: İnsanların telefon rehberinde kayıtlı numaraların çoğunluğunun gereksiz numaralar ve görüşmeyecekleri kişilere ait olduğunu. Eski zamanlarda dinamit yapımında yer fıstığı kullandıklarını biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

nasıl etmeli de ağlayabilmeli, farkına bile varmadan. Nasıl etmeli de ağlayabilmeli, ayıpsız, aşikare, yağmur misali. Neylersin, alışkanlık. İçin kan ağlarken yüzün güler, dikili taş gibi dinelirsin yine. Yavrum, erişmek ne müşkülmüş

0: Bursa FM.
1: Saat 5.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.

bacı yüksel ustada. Kelle paça, ayak paça, kelle. Şırdan beyin, işkembe, mumbar, beylan ve gerdan.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Bayramlar, birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel vesilesidir. Sevdiklerinizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram geçirmenizi dileriz. Kurban bayramınız mübarek olsun. Şirin Medya Grup.
4: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
5: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
4: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
5: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
4: Cosluyor.
5: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
4: Geliyor kara gözüm, geliyor.
5: Hacı Cavcav bu nasıl lezzet yahu?
4: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
6: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
7: Bursa'ya dair haberleri, gündemden öne çıkan başlıkları ve anlık gelişmelerden haberdar olmak için hemen Instagram'dan Bursa Manşet ve 16 Haber hesaplarımızı takip edin.
8: Güzel bir bayram geçirmenizi diler, her şeyin gönlünüzce olmasını temenni ederiz. İyi bayramlar. Şahin Bey Döner. 23. Geleneksel Kara Kucak Güreş ve Şenlikleri başlıyor. 30-31 Mayıs'ta Hamitler Parkı Mesire alanında buluşuyoruz. Türk Halk Müziği'nin sevilen sanatçıları ve Bursa Erzurum Bar ekibinin sahne alacağı 23. Geleneksel Kara Kucak Güreş ve Şenliklerine tüm halkımız davetlidir. Bursa Dadaşlar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu adına Başkan Mikail Kaya. İrtibat telefon 0532 734 2942 0532 299 02.
0: Reklamları dinlediniz.
9: En çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler her zaman bu frekansta.

0: Pusa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Bursa'nın lezzet durağı Sayanora Pastanesi'nden 40. yıla özel muhteşem kutlama. Sayanora Pastanesi'nden yapacağınız 1000 lira ve üzeri alışverişlerde lezzet çarkını çevirme hakkı kazanıyorsunuz. Çarkı çevirin, enfes tatlılarımızdan oyuncaklara, 2000 liralık hediye çarkı.

0: 0850 466 70 80.
1: Bu bayramda yüzünüzde hep gülümseme, kalbinizde huzur olsun. Çorbacı Yüksel bayramınızı tebrik eder. Çorbacı Yüksel bayramda 24 saat açıktır. Şirin Medya WhatsApp haber hattı 0538 505 2416 0538 505 2416.

0: Bursa'nın sesi Bursa FM.
1: Siz çok değerli ve önemli bir kişisiniz.
2: Önemli bir kişisiniz.
1: Dünyada en az iki kişi sizi uğrunuzda ölecek denli seviyor. Dünyada en az 15 kişi uğrunuzda ölecek denli olmasa da sizi seviyor. Biri sizin gibi olamadığı için size çok imreniyor. Sizin bir gülümsemeniz size bakan birçok yüzü aydınlatıyor. Her gece bir kişi uykuya dalmadan önce aklından mutlaka sizi geçiriyor. Bir kişi için siz dünyalara bedelsiniz. Siz olmadan yaşayamayan en az bir kişi var. Siz sahip olduğunuz tüm özelliklerinizle kendinize özel ve eşsizsiniz. Varlığından haberiniz bile olmayan biri sizi seviyor. Dünyanın en büyük hatasını yapsanız bile kesinlikle bundan size yarayacak bir şey çıkacaktır. Tüm dünyanın size sırtını döndüğünü düşündüğünüzde çevrenize şöyle bir bakın. Belki de sırtını dönmüş olan sizsiniz. Bir şeyi elde edemeyeceğinizi düşünürseniz ona hiçbir zaman sahip olamazsınız. Ama kendinize inanırsanız er ya da geç istediğinizi elde edebilirsiniz. Başka kişilerin yalnızca güzel sözlerini aklınıza tutun. Kabalıklarını unutun gitsin. Kişilere her zaman onlarla ilgili duyumsadığınız güzellikleri söyleyin. Siz bunları söyleyince, onlar da duyunca ikiniz de kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz. Gerçekten eşsiz bir arkadaşa sahip olduğunuza inanıyorsanız bu spotu hemen ona da dinletin.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224-16-24. 224-16-24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM.
1: Saat 6.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.
2: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyağ ile Katlı Pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533-656-4298.
0: Bir reklam. Bursa FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
5: Gönlünüzden geçen tüm güzelliklerin gerçekleştiği umut dolu bir bayram olsun. Sayanora Pastanesi.
6: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender.
7: Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
8: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
7: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
8: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
7: Cosluyor.
8: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
7: Geliyor kara gözüm, geliyor.
8: Hacı Cavcav bu nasıl lezzet yahu?
7: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
9: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
2: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri kalın.

0: Bursa'ya dair haberleri, gündemden öne çıkan başlıkları ve anlık gelişmelerden haberdar olmak için hemen Instagram'dan Bursa Manşet ve 16 Haber hesaplarımızı takip edin.
1: Çelmo Mobilya evinizi baştan yaratıyor. İhraç fazlası ürünlerde %50'ye varan indirimlerle şıklık, konfor ve yenilik, modern tasarımlar, kaliteli malzeme ve her tarza uygun seçeneklerle Çelmo Mobilya yaşam alanınıza değer katıyor. Çelmo Mobilya Kurban Bayramınızı kutlar, esenlikler diler. Çelmomobilya.com 23. Geleneksel Kara Kucak Güreş ve Şenlikleri başlıyor. 30-31 Mayıs'ta Hamitler Parkı Mesire alanında buluşuyoruz. Türk Halk Müziği'nin sevilen sanatçıları ve Bursa Erzurum Bar ekibinin sahne alacağı 23. Geleneksel Kara Kucak Güreş ve Şenliklerine tüm halkımız davetlidir. Bursa Dadaşlar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu adına Başkan Mikail Kaya. İrtibat telefon 0532 734 2942 0532 299 02.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Bizim türkülerimiz bazen acıdır, bazen tatlı, bazen neşeli. Yare duyulan sevdadır, özlemdir. Biraz yanık, biraz hoyrat, bir uzun havadır. Birkaç damla yaştır, el ele tutuştur halayda. Birlikte ağlatır da ağıtlarda. Bursa'dan, Bilecik'ten, Eskişehir'den, Yalova'dan, Balıkesir'den, İstanbul'dan, Anadolu'dan. Onlar bizim türkülerimiz. Bursa'nın sesi, Bursa FM.

Bursa FM. Birlikte gülümsemektir kurban. Nefsini Allah'a adamak, ona dost olmaktır. Kurban hatırlamaktır, hatırlanmaktır. Bizlere şah damarımızdan yakın olan Rabbimize bizlerin de yakınlaşma vesilesidir. Seni en şerefli olarak yaratan Rabbe teslimiyettir kurban. İbrahimce nefsinden en sevdiğini vermek ve öylece kavuşmaktır Rabbine. Adayışımı kabul et, senden başka kimsem yok demektir. Teşekkür, şükür, armağandır. Kurban Allah'a sunulan takva, insana sunulan ikramdır. Kendi İsmail'ini keşfedip ondan sırf Allah istiyor diye vazgeçebilmektir. Rabbim, ben senin kulunum ve senden gelen her şeye razıyım ifadesinin eyleme dökülmüş halidir. Bizim bayramlarımızı hep onun merhameti taşır. Kurban, merhameti paylaşmaktır. Katıksız, şuurlu teslimiyettir. Canana, canı, canı gönülden sunmanın adıdır kurban. Kurban, ölmeden önce ölmektir başkası yerine. Yaratan adına her acıya ortak olmaktır. Bağışlananı sunmaktır yine onun adına. Hatırlamaktır kurban, unutmuş olduğumuzu hatırlamak, kime kurban olduğumuzun idrakine varmaktır. Ve kurban, sevdiklerimizden feragat ederken, sevgiyi bize yeniden armağan eden kutlu bir ibadettir. Yakınlaşmaktır kurban, yaklaşmaktır. Allah'a bir adım daha yaklaşmak. Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Karadeniz lezzetlerinin Bursa adresi Ömer Usta Bafrapi'de Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle nice bayramlar diler. Ömer Usta Bafrapi'de 30 Ağustos Zafer Mahallesi Kayapa'da 0533 497 1655.
4: En güzel anıları birlikte paylaşmak, her bayramda hatırlanmak dileğiyle. Muhtarın Yeri hayırlı bayramlar diler.
3: Eviniz için aradığınız her şey tek çatı altında Evidea'da. En trend tasarımlar, kaliteli ürünler ve bütçenize dost fiyatlar Evidea'da sizi bekliyor. İster evinize şıklık katın, ister sevdiklerinize unutulmaz hediyeler seçin. Evidea, Anatolium AVM ve Ata Bulvarı mağazalarıyla Bursa'da. Burada her şey evim için.
5: Furpa Marketler zinciri olarak birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel şekilde yaşandığı Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle tebrik ederiz. Bayramın siz değerli müşterilerimize, ailenize ve tüm sevdiklerinize sağlık, huzur, mutluluk ve bereket getirmesini dileriz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Furpa Marketler zinciri.
6: Yıldırım'da bu bayramda hiç kimseyi unutmadık. Her kalbe dokunduk. Çünkü biz birbirine gönülden bağlı kocaman bir aileyiz. Çölyak hassasiyeti olanlara glutensiz baklava, ihtiyaç sahiplerine kurban eti, çocuklarımıza bayramlık hediyesiyle bu mübarek günlerin bereketini yine hep birlikte çoğalttık. Hanelerinizden huzur, sofralarınızdan bereket eksik olmasın. Kurban bayramımız mübarek olsun.
7: Oktay Yılmaz, Yıldırım Belediye Başkanı.
8: Haberin en hızlı ve en yalın hali. Bursamanşet.com.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Bursa'nın sesi Bursa FM. Biliyor muydunuz?
1: Soğuk duş almanın damar yollarını açtığını, metabolizmayı hızlandırdığını ve kalori yakımını artırdığını, devletin ilk hazinesini Fatih Sultan Mehmet'in kurduğunu biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

en çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler her zaman bu frekans.

0: Bursa FM. Saat 7.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.

bacı yüksel ustada. Kelle paça, ayak paça, uzun kelle. Şuradan beyin işkembe mum var, beylan ve gerdan.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Bursa'ya dair haberleri, gündemden öne çıkan başlıkları ve anlık gelişmelerden haberdar olmak için hemen Instagram'dan Bursa Manşet ve 16 Haber hesaplarımızı takip edin.
4: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
5: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
4: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
5: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
4: Cosluyor.
5: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
4: Geliyor kara gözüm, geliyor.
5: Hacı Cavcav bu nasıl lezzet yahu?
4: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
6: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
7: Bayramlar, birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel vesilesidir. Sevdiklerinizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram geçirmenizi dileriz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Şirin Medya Grup.
8: 23. geleneksel Kara Kucak güreş ve şenlikleri başlıyor. 30-31 Mayıs'ta Hamitler Parkı Mesire alanında buluşuyoruz. Türk Halk Müziği'nin sevilen sanatçıları ve Bursa Erzurum Bar ekibinin sahne alacağı 23. geleneksel Kara Kucak güreş ve şenliklerine tüm halkımız davetlidir. Bursa Dadaşlar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu adına Başkan Mikail Kaya. İrtibat telefon 0532 734 2942 0532 299 02.
9: Güzel bir bayram geçirmenizi diler, her şeyin gönlünüzce olmasını temenni ederiz. İyi bayramlar. Şahin Bey Döner.
10: Kurban Bayramı'nın bereketi, huzuru ve mutluluğu tüm yollarınıza eşlik etsin. Yola çıkan tüm sürücülerimize dikkatli, huzurlu ve kazasız yolculuklar diliyoruz. Sevdiklerinize sağlıkla kavuşmanız dileğiyle Tarımın ve Gücün adresi Özay Tarım Market. Özay Tarım Market olarak tüm çiftçilerimizin, müşterilerimizin ve halkımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutlarız. Unutmayın, bayramın en güzel hediyesi sağ salim varılan yoldur. İyi bayramlar dileriz. Özay Tarım Market.
1: Reklamları dinlediniz.

İnsanın Sesi Bursa FM. %105.5 Marmara'nın türkü frekansı.

0: Bursa efendim.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Mobilyanın kalbi Ertuğrul Gazi Caddesi'nde atıyor. Yüzlerce mağaza, binlerce seçenek, aradığınız mobilyalar tek bir caddede. Ertuğrul Gazi Mobilyacılar Caddesi sizlere şık, modern ve kaliteli ürünleri üreticilerden direkt sunuyor. Mobilya deyince İnegöl, İnegöl deyince Ertuğrul Gazi Mobilyacılar Caddesi akla geliyor. Tarzınıza, ihtiyacınıza, evinizin ruhuna uygun çözümler. Ertuğrul Gazi Caddesi.com Instagram Ertuğrul Gazi Caddesi.
4: Bu bayramda yüzünüzde hep gülümseme, kalbinizde huzur olsun. Çorbacı Yüksel bayramınızı tebrik eder. Çorbacı Yüksel bayramda 24 saat açıktır.
3: Bursa'nın lezzet durağı Sayanora Pastanesi'nden 40. yıla özel muhteşem kutlama. Sayanora Pastanesi'nden yapacağınız 1000 lira ve üzeri alışverişlerde lezzet çarkını çevirme hakkı kazanıyorsunuz. Çarkı çevirin, enfes tatlılarımızdan oyuncaklara, 2000 liralık hediye çekine, cep telefonuna kadar muhteşem hediyeleri kazanma şansı yakalayın.

0: da 850 466 7080.
1: Şirin Medya WhatsApp haber hattı 0538 505 2416 0538 505 2416.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Bursa'nın sesi Bursa FM.
1: Yaşamı tadıyla yaşayın. Kaybettiğiniz her olayın size kazandırdığı dersi kaybetmeyin.
2: Yaşamınızda şu 3 Z'yi her zaman önde tutun.
1: Sevgi, saygı, sorumluluk. Elde edemediğiniz kim isteklerinizin belki de en büyük şansınız olduğunu düşünün.
2: Kuralları iyi öğrenirseniz onları bozduğunuzda gerçekten neyi bozduğunuzu da bilirsiniz.
1: Küçük bir tartışmanın çok güzel bir dostluğu bozmasına izin vermeyin.
2: Bir yanlış yaptığınızı anladığınızda onu düzeltmekten çekinmeyin.
1: Her gün biraz yalnız başınıza kalın. O zamanı kendinizle geçirin.
2: Unutmayın ki sessiz kalmak kimi durumlarda yanıtların en iyi olanıdır.
1: Değişikliklere ve yeniliklere kollarınızı açın.
2: Ama öz değerlerinizi koruyun.
1: Yaşamınızın temelinin evinizdeki sevgi dolu ortam olduğunu her zaman anımsayın.
2: Sevdiğiniz kişilerle tartıştığınızda yalnızca o konuda kalın. Geçmişteki kimi konuları gündeme getirmeyin.
1: Bilginizi cömertçe paylaşın. Sonsuzluğa ulaşmanın tek yolu budur.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam. Bursa FM 105.5.
1: Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam. Bursa FM 105.5.

0: Bursa FM.
1: Saat 8.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.
2: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyayla katlı pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
5: Gönlünüzden geçen tüm güzelliklerin gerçekleştiği umut dolu bir bayram olsun. Sayanora Pastanesi. Çelmo Mobilya evinizi baştan yaratıyor. İhraç fazlası ürünlerde %50'ye varan indirimlerle şıklık, konfor ve yenilik. Modern tasarımlar, kaliteli malzeme ve her tarza uygun seçeneklerle Çelmo Mobilya yaşam alanınıza değer katıyor. Çelmo Mobilya Kurban Bayramınızı kutlar, esenlikler diler. Çelmomobilya.com.
6: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender.
7: Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
8: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
7: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
8: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
7: Cosluyor.
8: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
7: Geliyor kara gözüm, geliyor.
8: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
7: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
9: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
5: 23. Geleneksel Kara Kucak Güreş ve Şenlikleri başlıyor. 30-31 Mayıs'ta Hamitler Parkı Mesire alanında buluşuyoruz. Türk Halk Müziği'nin sevilen sanatçıları ve Bursa Erzurum Bar ekibinin sahne alacağı 23. Geleneksel Kara Kucak Güreş ve Şenliklerine tüm halkımız davetlidir. Bursa Dadaşlar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu adına Başkan Mikail Kaya. İrtibat telefon 0532 734 29 42 0532 299 02.
2: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri

0: Kurban Bayramı'nın bereketi, huzuru ve mutluluğu tüm yollarınıza eşlik etsin. Yola çıkan tüm sürücülerimize dikkatli, huzurlu ve kazasız yolculuklar diliyoruz. Sevdiklerinize sağlıkla kavuşmanız dileğiyle tarımın ve gücün adresi Özay Tarım Market. Özay Tarım Market olarak tüm çiftçilerimizin, müşterilerimizin ve halkımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutlarız. Unutmayın, bayramın en güzel hediyesi sağ salim varılan yoldur. İyi bayramlar dileriz. Özay Tarım Market.
1: Bursa'ya dair haberleri, gündemden öne çıkan başlıkları ve anlık gelişmelerden haberdar olmak için hemen Instagram'dan Bursa Manşet ve 16 Haber hesaplarımızı takip edin.
2: Reklamları dinlediniz.

İnsanın Sesi Bursa FM. %105.5 Marmara'nın türkü frekansı.

0: Bursa FM.
1: Birlikte gülümsemektir kurban. Nefsini Allah'a adamak, ona dost olmaktır. Kurban hatırlamaktır, hatırlanmaktır. Bizlere şah damarımızdan yakın olan Rabbimize bizlerin de yakınlaşma vesilesidir. Seni en şerefli olarak yaratan Rabbe teslimiyettir kurban. İbrahimce nefsinden en sevdiğini vermek ve öylece kavuşmaktır Rabbine. Adayışımı kabul et, senden başka kimsem yok demektir. Teşekkür, şükür, armağandır. Kurban Allah'a sunulan takva, insana sunulan ikramdır. Kendi İsmail'ini keşfedip ondan sırf Allah istiyor diye vazgeçebilmektir. Rabbim, ben senin kulunum ve senden gelen her şeye razıyım ifadesinin eyleme dökülmüş halidir. Bizim bayramlarımızı hep onun merhameti taşır. Kurban, merhameti paylaşmaktır. Katıksız, şuurlu teslimiyettir. Canana, canı, canı gönülden sunmanın adıdır kurban. Kurban, ölmeden önce ölmektir başkası yerine. Yaratan adına her acıya ortak olmaktır. Bağışlananı sunmaktır yine onun adına. Hatırlamaktır kurban, unutmuş olduğumuzu hatırlamak, kime kurban olduğumuzun idrakine varmaktır. Ve kurban, sevdiklerimizden feragat ederken, sevgiyi bize yeniden armağan eden kutlu bir ibadettir. Yakınlaşmaktır kurban, yaklaşmaktır. Allah'a bir adım daha yaklaşmak. Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.

istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler her zaman bu frekansta.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Furpa Marketler zinciri olarak birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel şekilde yaşandığı Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle tebrik ederiz. Bayramın siz değerli müşterilerimize, ailenize ve tüm sevdiklerinize sağlık, huzur, mutluluk ve bereket getirmesini dileriz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Furpa Marketler zinciri.
4: Mobilyanın kalbi Ertuğrul Gazi Caddesi'nde atıyor. Yüzlerce mağaza, binlerce seçenek, aradığınız mobilyalar tek bir caddede. Ertuğrul Gazi Mobilyacılar Caddesi sizlere şık, modern ve kaliteli ürünleri üreticilerden direkt sunuyor. Mobilya deyince İnegöl, İnegöl deyince Ertuğrul Gazi Mobilyacılar Caddesi akla geliyor. Tarzınıza, ihtiyacınıza, evinizin ruhuna uygun çözümler. Ertuğrul Gazi Caddesi.com. Instagram Ertuğrul Gazi Caddesi.
5: Yıldırım'da bu bayramda hiç kimseyi unutmadık. Her kalbe dokunduk. Çünkü biz birbirine gönülden bağlı kocaman bir aileyiz. Çölyak hassasiyeti olanlara glutensiz baklava, ihtiyaç sahiplerine kurban eti, çocuklarımıza bayramlık hediyesiyle bu mübarek günlerin bereketini yine hep birlikte çoğalttık. Hanelerinizden huzur, sofralarınızdan bereket eksik olmasın. Kurban bayramımız mübarek olsun.
6: Oktay Yılmaz, Yıldırım Belediye Başkanı.
4: Eviniz için aradığınız her şey tek çatı altında Evidea'da. En trend tasarımlar, kaliteli ürünler ve bütçenize dost fiyatlar Evidea'da sizi bekliyor. İster evinize şıklık katın, ister sevdiklerinize unutulmaz hediyeler seçin. Evidea, Anatolium AVM ve Ata Bulvarı mağazalarıyla Bursa'da. Burada her şey evim için.
7: Haberin en hızlı ve en yalın hali. Bursamanşet.com.
8: En güzel anıları birlikte paylaşmak, her bayramda hatırlanmak dileğiyle. Muhtarın Yeri hayırlı bayramlar diler.
4: Karadeniz lezzetlerinin Bursa adresi Ömer Usta Bafrapi'de Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle nice bayramlar diler. Ömer Usta Bafrapi'de 30 Ağustos Zafer Mahallesi Kayapa'da 0533 497 1655.
1: Reklamları dinlediniz.
9: Sevdaları yaşarız, hasretleri çekeriz ve özleriz. Sonra dile gelir, saza dökeriz. Bağlamanın tellerinde, aşığın dilinde, ozanın gönlünde bir Anadolu yandı.
0: Bursa FM, Bursa FM, Bursa FM.
10: Bunları biliyor musunuz?
11: Dünyadaki hayvanların %80'inin altı ayaklı olduğunu, Avustralya'da tuvaletlerin sifon sularının saat yönünde arttığını, kedilerin beyninde 32 adet kas olduğunu, bukalemunların dillerinin vücutlarından iki kat daha uzun olduğunu, global ısınma ve yükselen deniz seviyesi nedeniyle 2050 yılında Çin'de büyük sellerin meydana geleceğini ve bu sellerde 76 milyon kişinin evsiz kalacağını biliyor musunuz?
10: Bunları biliyor musunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam. Bursa FM 105.5.

0: Bursa FM.
1: Saat 9.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.

Elle paça, ayak paça, kuzu kelle. Şuradan beyin işkembe mumbar, beylan ve gerdan.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Güzel bir bayram geçirmenizi diler, her şeyin gönlünüzce olmasını temenni ederiz. İyi bayramlar. Şahin Bey döner.
4: Kurban Bayramı'nın bereketi, huzuru ve mutluluğu tüm yollarınıza eşlik etsin. Yola çıkan tüm sürücülerimize dikkatli, huzurlu ve kazasız yolculuklar diliyoruz. Sevdiklerinize sağlıkla kavuşmanız dileğiyle Tarımın ve Gücün adresi Özay Tarım Market. Özay Tarım Market olarak tüm çiftçilerimizin, müşterilerimizin ve halkımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutlarız. Unutmayın, bayramın en güzel hediyesi sağ salim varılan yoldur. İyi bayramlar dileriz. Özay Tarım Market.
2: Bursa'ya dair haberleri, gündemden öne çıkan başlıkları ve anlık gelişmelerden haberdar olmak için hemen Instagram'dan Bursa Manşet ve 16 Haber hesaplarımızı takip edin.
3: 23. Geleneksel Kara Kucak Güreş ve Şenlikleri başlıyor. 30-31 Mayıs'ta Hamitler Parkı Mesire alanında buluşuyoruz. Türk Halk Müziği'nin sevilen sanatçıları ve Bursa Erzurum Bar ekibinin sahne alacağı 23. Geleneksel Kara Kucak Güreş ve Şenliklerine tüm halkımız davetlidir. Bursa Dadaşlar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu adına Başkan Mikail Kaya. İrtibat telefon 0532 734 2942 0532 200 99 02.

0: Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
1: Vay vay vay vay vay. Yiyelim, lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
0: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
1: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
0: Cosluyor.
1: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
0: Geliyor kara gözüm, geliyor.
1: Acı cavcav, bu nasıl lezzet yahu?
0: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
3: Bayramlar birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel vesilesidir. Sevdiklerinizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram geçirmenizi dileriz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Şirin Medya Grup.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Bizim türkülerimiz bazen acıdır, bazen tatlı, bazen neşeli. Yare duyulan sevdadır, özlemdir. Biraz yanık, biraz hoyrat, bir uzun havadır. Birkaç damla yaştır, el ele tutuştur halayda. Birlikte ağlatır da ağıtlarda. Bursa'dan, Bilecik'ten, Eskişehir'den, Yalova'dan, Balıkesir'den, İstanbul'dan, Anadolu'dan. Onlar bizim türkülerimiz. Bursa'nın sesi, Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Mobilyanın kalbi Ertuğrul Gazi Caddesi'nde atıyor. Yüzlerce mağaza, binlerce seçenek, aradığınız mobilyalar tek bir caddede. Ertuğrul Gazi Mobilyacılar Caddesi sizlere şık, modern ve kaliteli ürünleri üreticilerden direkt sunuyor. Mobilya deyince İnegöl, İnegöl deyince Ertuğrul Gazi Mobilyacılar Caddesi akla geliyor. Tarzınıza, ihtiyacınıza, evinizin ruhuna uygun çözümler. ErtuğrulGaziCaddesi.com Instagram Ertuğrul Gazi Caddesi.
4: Bu bayramda yüzünüzde hep gülümseme, kalbinizde huzur olsun. Çorbacı Yüksel bayramınızı tebrik eder. Çorbacı Yüksel bayramda 24 saat açıktır.
5: Şirin Medya WhatsApp haber hattı 0538 505 24 16 0538 505 24 16.
3: Bursa'nın lezzet durağı Sayanora Pastanesi'nden 40. yıla özel muhteşem kutlama. Sayanora Pastanesi'nden yapacağınız 1000 lira ve üzeri alışverişlerde lezzet çarkını çevirme hakkı kazanıyorsunuz. Çarkı çevirin, enfes tatlılarımızdan oyuncaklara 2000 liralık hediye.

0: İnsanın Sesi Bursa FM.
1: Mutlu olmak için öneriler. İçinde bulunduğunuz anı yaşamayı öğrenin. Sevgi elini önce siz uzatın. Kendinize sorun. Bir yıl sonra bunun bir önemi olacak mı? Her gün bir dakikanızı minnettar olduğunuz birini düşünmeye ayırın. Her gün kendinize biraz sessiz zaman ayırın. Yaşamınızdaki insanları minik çocuklar ve 100 yaşında yaşlılar olarak düşünün.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: olmaz olsun gamıyım.
1: En çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler her zaman bu frekansta, bu frekansta.

0: Bursa FM. Saat 10.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.
1: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyay ile Katlı Pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
4: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
5: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
4: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
5: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
4: Cosluyor.
5: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
4: Geliyor kara gözüm, geliyor.
5: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
4: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
6: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
7: Gönlünüzden geçen tüm güzelliklerin gerçekleştiği umut dolu bir bayram olsun. Sayanora Pastanesi.
8: Kurban Bayramı'nın bereketi, huzuru ve mutluluğu tüm yollarınıza eşlik etsin. Yola çıkan tüm sürücülerimize dikkatli, huzurlu ve kazasız yolculuklar diliyoruz. Sevdiklerinize sağlıkla kavuşmanız dileğiyle tarımın ve gücün adresi Özay Tarım Market. Özay Tarım Market olarak tüm çiftçilerimizin, müşterilerimizin ve halkımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutlarız. Unutmayın, bayramın en güzel hediyesi sağ salim varılan yoldur. İyi bayramlar dileriz. Özay Tarım Market.
7: 23. geleneksel Kara Kucak güreş ve şenlikleri başlıyor. 30-31 Mayıs'ta Hamitler Parkı Mesire alanında buluşuyoruz. Türk Halk Müziği'nin sevilen sanatçıları ve Bursa Erzurum Bar ekibinin sahne alacağı 23. geleneksel Kara Kucak güreş ve şenliklerine tüm halkımız davetlidir. Bursa Dadaşlar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu adına Başkan Mikail Kaya. İrtibat telefon 0532 734 2942 0532 299 02.
1: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri

0: Bursa'ya dair haberleri, gündemden öne çıkan başlıkları ve anlık gelişmelerden haberdar olmak için hemen Instagram'dan Bursa Manşet ve 16 Haber hesaplarımızı takip edin.
1: Çelmo Mobilya evinizi baştan yaratıyor. İhraç fazlası ürünlerde %50'ye varan indirimlerle şıklık, konfor ve yenilik. Modern tasarımlar, kaliteli malzeme ve her tarza uygun seçeneklerle Çelmo Mobilya yaşam alanınıza değer katıyor. Çelmo Mobilya Kurban Bayramınızı kutlar, esenlikler diler. Çelmomobilya.com.
2: Reklamları dinlediniz.
3: %5.5 Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Birlikte gülümsemektir kurban. Nefsini Allah'a adamak, ona dost olmaktır. Kurban hatırlamaktır, hatırlanmaktır. Bizlere şah damarımızdan yakın olan Rabbimize bizlerin de yakınlaşma vesilesidir. Seni en şerefli olarak yaratan Rabbe teslimiyettir kurban. İbrahimce nefsinden en sevdiğini vermek ve öylece kavuşmaktır Rabbine. Adayışımı kabul et, senden başka kimsem yok demektir. Teşekkür, şükür, armağandır. Kurban Allah'a sunulan takva, insana sunulan ikramdır. Kendi İsmail'ini keşfedip ondan sırf Allah istiyor diye vazgeçebilmektir. Rabbim, ben senin kulunum ve senden gelen her şeye razıyım ifadesinin eyleme dökülmüş halidir. Bizim bayramlarımızı hep onun merhameti taşır. Kurban, merhameti paylaşmaktır. Katıksız, şuurlu teslimiyettir. Canana, canı, canı gönülden sunmanın adıdır kurban. Kurban, ölmeden önce ölmektir başkası yerine. Yaratan adına her acıya ortak olmaktır. Bağışlananı sunmaktır yine onun adına. Hatırlamaktır kurban, unutmuş olduğumuzu hatırlamak, kime kurban olduğumuzun idrakine varmaktır. Ve kurban, sevdiklerimizden feragat ederken, sevgiyi bize yeniden armağan eden kutlu bir ibadettir. Yakınlaşmaktır kurban, yaklaşmaktır. Allah'a bir adım daha yaklaşmak. Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Yıldırım'da bu bayramda hiç kimseyi unutmadık. Her kalbe dokunduk. Çünkü biz birbirine gönülden bağlı kocaman bir aileyiz. Çölyak hassasiyeti olanlara glutensiz baklava, ihtiyaç sahiplerine kurban eti, çocuklarımıza bayramlık hediyesiyle bu mübarek günlerin bereketini yine hep birlikte çoğalttık. Hanelerinizden huzur, sofralarınızdan bereket eksik olmasın. Kurban bayramımız mübarek olsun.
4: Oktay Yılmaz, Yıldırım Belediye Başkanı.
5: Haberin en hızlı ve en yalın hali. Bursamanşet.com.
6: Karadeniz lezzetlerinin Bursa adresi Ömer Usta Bafrapi'de Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle nice bayramlar diler. Ömer Usta Bafrapi'de 30 Ağustos Zafer Mahallesi Kayapa'da 0533 497 1655.
7: Mobilyanın kalbi Ertuğrul Gazi Caddesi'nde atıyor. Yüzlerce mağaza, binlerce seçenek, aradığınız mobilyalar tek bir caddede. Ertuğrul Gazi Mobilyacılar Caddesi sizlere şık, modern ve kaliteli ürünleri üreticilerden direkt sunuyor. Mobilya deyince İnegöl, İnegöl deyince Ertuğrul Gazi Mobilyacılar Caddesi akla geliyor. Tarzınıza, ihtiyacınıza, evinizin ruhuna uygun çözümler. Ertuğrul Gazi Caddesi.com. Instagram Ertuğrul Gazi Caddesi.
8: Furpa Marketler zinciri olarak birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel şekilde yaşandığı Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle tebrik ederiz. Bayramın siz değerli müşterilerimize, ailenize ve tüm sevdiklerinize sağlık, huzur, mutluluk ve bereket getirmesini dileriz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Furpa Marketler zinciri.
7: Eviniz için aradığınız her şey tek çatı altında Evidea'da. En trend tasarımlar, kaliteli ürünler ve bütçenize dost fiyatlar Evidea'da sizi bekliyor. İster evinize şıklık katın, ister sevdiklerinize unutulmaz hediyeler seçin. Evidea, Anatolium AVM ve Ata Bulvarı mağazalarıyla Bursa'da. Burada her şey evim için.
9: En güzel anıları birlikte paylaşmak, her bayramda hatırlanmak dileğiyle. Muhtarın Yeri hayırlı bayramlar diler.
1: Reklamlar.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM.
1: Saat 11.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: 23. geleneksel kara kucak güreş ve şenlikleri başlıyor. 30-31 Mayıs'ta Hamitler Parkı Mesire alanında buluşuyoruz. Türk Halk Müziği'nin sevilen sanatçıları ve Bursa Erzurum Bar ekibinin sahne alacağı 23. geleneksel kara kucak güreş ve şenliklerine tüm halkımız davetlidir. Bursa Dadaşlar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu adına Başkan Mikail Kaya. İrtibat telefon 0532 734 2942 0532 299 02.
4: Bayramlar birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel vesilesidir. Sevdiklerinizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram geçirmenizi dileriz. Kurban bayramınız mübarek olsun. Şirin Medya Grup.
5: Kurban Bayramı'nın bereketi, huzuru ve mutluluğu tüm yollarınıza eşlik etsin. Yola çıkan tüm sürücülerimize dikkatli, huzurlu ve kazasız yolculuklar diliyoruz. Sevdiklerinize sağlıkla kavuşmanız dileğiyle tarımın ve gücün adresi Özay Tarım Market. Özay Tarım Market olarak tüm çiftçilerimizin, müşterilerimizin ve halkımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutlarız. Unutmayın, bayramın en güzel hediyesi sağ salim varılan yoldur. İyi bayramlar dileriz. Özay Tarım Market.
3: Güzel bir bayram geçirmenizi diler, her şeyin gönlünüzce olmasını temenni ederiz. İyi bayramlar. Şahin Bey Döner.
6: Bursa'ya dair haberleri, gündemden öne çıkan başlıkları ve anlık gelişmelerden haberdar olmak için hemen Instagram'dan Bursa Manşet ve 16 Haber hesaplarımızı takip edin.
7: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
8: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
7: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
8: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
7: Cosluyor.
8: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
7: Geliyor kara gözüm, geliyor.
8: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
7: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
6: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
1: Reklamları dinlediniz.
9: Sevdaları yaşarız, hasretleri çekeriz ve özleriz. Sonra dile gelir, saza dökeriz. Bağlamanın tellerinde, aşığın dilinde, ozanın gönlünde bir Anadolu yangını.
0: Bursa FM, Bursa FM.

0: söndür güz.
1: Bursa FM. Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Bursa'nın lezzet durağı Sayanora Pastanesi'nden 40. yıla özel muhteşem kutlama. Sayanora Pastanesi'nden yapacağınız 1000 lira ve üzeri alışverişlerde lezzet çarkını çevirme hakkı kazanıyorsunuz. Çarkı çevirin, enfes tatlılarımızdan oyuncaklara 2000 liralık hediye

0: Esenevler Mahallesi, Erikli Caddesi numara 29 Taksim A'da. 850-466-70-80. Mobilyanın kalbi Ertuğrul Gazi Caddesi'nde atıyor. Yüzlerce mağaza, binlerce seçenek, aradığınız mobilyalar tek bir caddede. Ertuğrul Gazi Mobilyacılar Caddesi sizlere şık, modern ve kaliteli ürünleri üreticilerden direkt sunuyor. Mobilya deyince İnegöl, İnegöl deyince Ertuğrul Gazi Mobilyacılar Caddesi akla geliyor. Tarzınıza, ihtiyacınıza, evinizin ruhuna uygun çözümler. Ertuğrul Gazi Caddesi.com Instagram Ertuğrul Gazi Caddesi.
1: Şirin Medya WhatsApp haber hattı 0538 505 24 16 0538 505 24 16. Bu bayramda yüzünüzde hep gülümseme, kalbinizde huzur olsun. Çorbacı Yüksel bayramınızı tebrik eder. Çorbacı Yüksel bayramda 24 saat açıktır.
2: Reklam.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224-16-24. 224-16-24.

0: Bursa FM.
1: Saat 12.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.
2: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşil Yayla katlı pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
5: 23. geleneksel Kara Kucak güreş ve şenlikleri başlıyor. 30-31 Mayıs'ta Hamitler Parkı Mesire alanında buluşuyoruz. Türk Halk Müziği'nin sevilen sanatçıları ve Bursa Erzurum Bar ekibinin sahne alacağı 23. geleneksel Kara Kucak güreş ve şenliklerine tüm halkımız davetlidir. Bursa Dadaşlar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu adına Başkan Mikail Kaya. İrtibat telefon 0532 734 2942 0532 299 02. Jelmo Mobilya evinizi baştan yaratıyor. İhraç fazlası ürünlerde %50'ye varan indirimlerle şıklık, konfor ve yenilik. Modern tasarımlar, kaliteli malzeme ve her tarza uygun seçeneklerle Jelmo Mobilya yaşam alanınıza değer katıyor. Jelmo Mobilya Kurban Bayramınızı kutlar, esenlikler diler. jelmomobilya.com.
6: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
7: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
6: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
7: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
6: Cosluyor.
7: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
6: Geliyor kara gözüm, geliyor.
7: Hacı Cavcav bu nasıl lezzet yahu?
6: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
8: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
9: Kurban Bayramı'nın bereketi, huzuru ve mutluluğu tüm yollarınıza eşlik etsin. Yola çıkan tüm sürücülerimize dikkatli, huzurlu ve kazasız yolculuklar diliyoruz. Sevdiklerinize sağlıkla kavuşmanız dileğiyle Tarımın ve Gücün adresi Özay Tarım Market. Özay Tarım Market olarak tüm çiftçilerimizin, müşterilerimizin ve halkımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutlarız. Unutmayın, bayramın en güzel hediyesi sağ salim varılan yoldur. İyi bayramlar dileriz. Özay Tarım Market.
10: Bursa'ya dair haberleri, gündemden öne çıkan başlıkları ve anlık gelişmelerden haberdar olmak için hemen Instagram'dan Bursa Manşet ve 16 Haber hesaplarımızı takip edin.
2: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri

0: reklamları dinlediniz.
1: Bizim türkülerimiz bazen acıdır, bazen tatlı, bazen neşeli. Yare duyulan sevdadır, özlemdir. Biraz yanık, biraz hoyrat, bir uzun havadır. Birkaç damla yaştır, el ele tutuştur halayda. Birlikte ağlatır da ağıtlarda. Bursa'dan, Bilecik'ten, Eskişehir'den, Yalova'dan, Balıkesir'den, İstanbul'dan, Anadolu'dan. Onlar bizim türkülerimiz. Bursa'nın sesi, Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Birlikte gülümsemektir kurban. Nefsini Allah'a adamak, ona dost olmaktır. Kurban hatırlamaktır, hatırlanmaktır. Bizlere şah damarımızdan yakın olan Rabbimize bizlerin de yakınlaşma vesilesidir. Seni en şerefli olarak yaratan Rabbe teslimiyettir kurban. İbrahimce nefsinden en sevdiğini vermek ve öylece kavuşmaktır Rabbine. Adayışımı kabul et, senden başka kimsem yok demektir. Teşekkür, şükür, armağandır. Kurban Allah'a sunulan takva, insana sunulan ikramdır. Kendi İsmail'ini keşfedip ondan sırf Allah istiyor diye vazgeçebilmektir. Rabbim, ben senin kulunum ve senden gelen her şeye razıyım ifadesinin eyleme dökülmüş halidir. Bizim bayramlarımızı hep onun merhameti taşır. Kurban, merhameti paylaşmaktır. Katıksız, şuurlu teslimiyettir. Canana, canı, canı gönülden sunmanın adıdır kurban. Kurban, ölmeden önce ölmektir başkası yerine. Yaratan adına her acıya ortak olmaktır. Bağışlananı sunmaktır yine onun adına. Hatırlamaktır kurban, unutmuş olduğumuzu hatırlamak, kime kurban olduğumuzun idrakine varmaktır. Ve kurban, sevdiklerimizden feragat ederken, sevgiyi bize yeniden armağan eden kutlu bir ibadettir. Yakınlaşmaktır kurban, yaklaşmaktır. Allah'a bir adım daha yaklaşmak. Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.

0: Şimdi reklamlar.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
2: Haberin en hızlı ve en yalın hali. Bursamanşet.com.
3: Eviniz için aradığınız her şey tek çatı altında Evidea'da. En trend tasarımlar, kaliteli ürünler ve bütçenize dost fiyatlar Evidea'da sizi bekliyor. İster evinize şıklık katın, ister sevdiklerinize unutulmaz hediyeler seçin. Evidea, Anatolium AVM ve Ata Bulvarı mağazalarıyla Bursa'da. Burada her şey evim için. Karadeniz lezzetlerinin Bursa adresi Ömer Usta Bafra Pide, Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle nice bayramlar diler. Ömer Usta Bafra Pide, 30 Ağustos, Zafer Mahallesi Kayapa'da, 0533 497 1655.
4: En güzel anıları birlikte paylaşmak, her bayramda hatırlanmak dileğiyle. Muhtarın Yeri hayırlı bayramlar diler.
5: Yıldırım'da bu bayramda hiç kimseyi unutmadık. Her kalbe dokunduk. Çünkü biz birbirine gönülden bağlı kocaman bir aileyiz. Çölyak hassasiyeti olanlara glutensiz baklava, ihtiyaç sahiplerine kurban eti, çocuklarımıza bayramlık hediyesiyle bu mübarek günlerin bereketini yine hep birlikte çoğalttık. Hanelerinizden huzur, sofralarınızdan bereket eksik olmasın. Kurban bayramımız mübarek olsun.
6: Oktay Yılmaz, Yıldırım Belediye Başkanı.
3: Mobilyanın kalbi Ertuğrul Gazi Caddesi'nde atıyor. Yüzlerce mağaza, binlerce seçenek, aradığınız mobilyalar tek bir caddede. Ertuğrul Gazi Mobilyacılar Caddesi sizlere şık, modern ve kaliteli ürünleri üreticilerden direkt sunuyor. Mobilya deyince İnegöl, İnegöl deyince Ertuğrul Gazi Mobilyacılar Caddesi akla geliyor. Tarzınıza, ihtiyacınıza, evinizin ruhuna uygun çözümler. Ertuğrul Gazi Caddesi.com. Instagram Ertuğrul Gazi Caddesi.
7: Furpa Marketler zinciri olarak birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel şekilde yaşandığı Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle tebrik ederiz. Bayramın siz değerli müşterilerimize, ailenize ve tüm sevdiklerinize sağlık, huzur, mutluluk ve bereket getirmesini dileriz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Furpa Marketler zinciri.
0: Reklam.

0: Bursa'nın sesi Bursa FM. Biliyor muydunuz?
1: Hayatınızın ortalama 3 yılını tuvalette geçirdiğinizi, ilk kule saatinin 1404 yılında Moskova'da yapıldığını biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

95.5.

0: Bursa FM. Saat 13.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.

bacı yüksel ustada. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle. Şırdan beyin, işkembe mum var, beylan ve gerdan.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
4: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
3: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
4: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
3: Cosluyor.
4: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
3: Geliyor kara gözüm, geliyor.
4: Hacı Cavcav bu nasıl lezzet yahu?
3: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
5: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
6: 23. geleneksel kara kucak güreş ve şenlikleri başlıyor. 30-31 Mayıs'ta Hamitler Parkı Mesire alanında buluşuyoruz. Türk Halk Müziği'nin sevilen sanatçıları ve Bursa Erzurum Bar ekibinin sahne alacağı 23. geleneksel kara kucak güreş ve şenliklerine tüm halkımız davetlidir. Bursa Dadaşlar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu adına Başkan Mikail Kaya. İrtibat telefon 0532 734 29 42 0532 299 02.
7: Güzel bir bayram geçirmenizi diler, her şeyin gönlünüzce olmasını temenni ederiz. İyi bayramlar. Şahin Bey Döner.
8: Kurban Bayramı'nın bereketi, huzuru ve mutluluğu tüm yollarınıza eşlik etsin. Yola çıkan tüm sürücülerimize dikkatli, huzurlu ve kazasız yolculuklar diliyoruz. Sevdiklerinize sağlıkla kavuşmanız dileğiyle Tarımın ve Gücün adresi Özay Tarım Market. Özay Tarım Market olarak tüm çiftçilerimizin, müşterilerimizin ve halkımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutlarız. Unutmayın, bayramın en güzel hediyesi sağ salim varılan yoldur. İyi bayramlar dileriz. Özay Tarım Market.
9: Bayramlar birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel vesilesidir. Sevdiklerinizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram geçirmenizi dileriz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Şirin Medya Grup.
10: Gönlünüzden geçen tüm güzelliklerin gerçekleştiği umut dolu bir bayram olsun. Sayanora Pastanesi.
11: Bursa'ya dair haberleri, gündemden öne çıkan başlıkları ve anlık gelişmelerden haberdar olmak için hemen Instagram'dan Bursa Manşet ve 16 Haber hesaplarımızı takip edin.
0: Reklamları dinlediniz.
12: En çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler her zaman bu frekansta. Bu frekansta.

En çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler her zaman bu frekansta.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Mobilyanın kalbi Ertuğrul Gazi Caddesi'nde atıyor. Yüzlerce mağaza, binlerce seçenek, aradığınız mobilyalar tek bir caddede. Ertuğrul Gazi Mobilyacılar Caddesi sizlere şık, modern ve kaliteli ürünleri üreticilerden direkt sunuyor. Mobilya deyince İnegöl, İnegöl deyince Ertuğrul Gazi Mobilyacılar Caddesi akla geliyor. Tarzınıza, ihtiyacınıza, evinizin ruhuna uygun çözümler. Ertuğrul Gazi Caddesi.com Instagram Ertuğrul Gazi Caddesi.
4: Bu bayramda yüzünüzde hep gülümseme, kalbinizde huzur olsun. Çorbacı Yüksel bayramınızı tebrik eder. Çorbacı Yüksel bayramda 24 saat açıktır.
3: Bursa'nın lezzet durağı Sayanora Pastanesi'nden 40. yıla özel muhteşem kutlama. Sayanora Pastanesi'nden yapacağınız 1000 lira ve üzeri alışverişlerde lezzet çarkını çevirme hakkı kazanıyorsunuz. Çarkı çevirin, enfes tatlılarımızdan oyuncaklara 2000 liralık hediye

0: 850 466 70 80.
1: Şirin Medya WhatsApp haber hattı 0538 505 24 16 0538 505 24 16. Reklam.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.
2: Allez.

0: Bursa FM. Saat 14.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.
1: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyağ ile Katlı Pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533-656-4298.
0: Bir reklam. Bursa FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
4: Bursa'ya dair haberleri, gündemden öne çıkan başlıkları ve anlık gelişmelerden haberdar olmak için hemen Instagram'dan Bursa Manşet ve 16 Haber hesaplarımızı takip edin.
1: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri kazanmıştır.

Üçüncü geleneksel kara kucak güreş ve şenlikleri başlıyor. 30-31 Mayıs'ta Hamitler Parkı Mesire alanında buluşuyoruz. Türk halk müziğinin sevilen sanatçıları ve Bursa Erzurum Bar ekibinin sahne alacağı 23. geleneksel kara kucak güreş ve şenliklerine tüm halkımız davetlidir. Bursa Dadaşlar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu adına Başkan Mikail Kaya. İrtibat telefon 0532 734 2942 0532 200 99 02.

0: Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
1: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
0: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
1: Tereyağını dökünce domates sosu costuyor mu?
0: Costuyor.
1: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
0: Geliyor kara gözüm, geliyor.
1: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
0: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
3: Kurban Bayramı'nın bereketi, huzuru ve mutluluğu tüm yollarınıza eşlik etsin. Yola çıkan tüm sürücülerimize dikkatli, huzurlu ve kazasız yolculuklar diliyoruz. Sevdiklerinize sağlıkla kavuşmanız dileğiyle Tarımın ve Gücün adresi Özay Tarım Market. Özay Tarım Market olarak tüm çiftçilerimizin, müşterilerimizin ve halkımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutlarız. Unutmayın, bayramın en güzel hediyesi sağ salim varılan yoldur. İyi bayramlar dileriz. Özay Tarım Market.
4: Çelmo Mobilya evinizi baştan yaratıyor. İhraç fazlası ürünlerde %50'ye varan indirimlerle şıklık, konfor ve yenilik. Modern tasarımlar, kaliteli malzeme ve her tarza uygun seçeneklerle Çelmo Mobilya yaşam alanınıza değer katıyor. Çelmo Mobilya Kurban Bayramınızı kutlar, esenlikler diler. Çelmomobilya.com.
5: Reklamları dinlediniz.

0: Bursa FM.
1: Birlikte gülümsemektir kurban. Nefsini Allah'a adamak, ona dost olmaktır. Kurban hatırlamaktır, hatırlanmaktır. Bizlere şah damarımızdan yakın olan Rabbimize, bizlerin de yakınlaşma vesilesidir. Seni en şerefli olarak yaratan Rabbe teslimiyettir kurban. İbrahimce nefsinden en sevdiğini vermek ve öylece kavuşmaktır Rabbine. Adayışımı kabul et, senden başka kimsem yok demektir. Teşekkür, şükür, armağandır. Kurban Allah'a sunulan takva, insana sunulan ikramdır. Kendi İsmail'ini keşfedip ondan sırf Allah istiyor diye vazgeçebilmektir. Rabbim, ben senin kulunum ve senden gelen her şeye razıyım ifadesinin eyleme dökülmüş halidir. Bizim bayramlarımızı hep onun merhameti taşır. Kurban, merhameti paylaşmaktır. Katıksız, şuurlu teslimiyettir. Canana, canı, canı gönülden sunmanın adıdır kurban. Kurban, ölmeden önce ölmektir başkası yerine. Yaratan adına her acıya ortak olmaktır. Bağışlananı sunmaktır yine onun adına. Hatırlamaktır kurban, unutmuş olduğumuzu hatırlamak, kime kurban olduğumuzun idrakine varmaktır. Ve kurban, sevdiklerimizden feragat ederken, sevgiyi bize yeniden armağan eden kutlu bir ibadettir. Yakınlaşmaktır kurban, yaklaşmaktır. Allah'a bir adım daha yaklaşmak. Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.

çekilmez bir adam oldum yine. Uykusuz, aksi, nalet. Bir bakıyorsun ki ana avrat söver gibi, azgın bir hayvan döver gibi bugün çalışıyorum. Sonra bir de bakıyorsun ki ağzımda sönük bir sigara gibi tembel bir türkü. Sabahtan akşama kadar sırt üstü yatıyorum ertesi gün. Evet, evet ve beni çileden çıkarıyor büsbütün kendime karşı duyduğum nefret ve de merhamet. Çekilmez bir adam oldum yine. Çekilmez, uykusuz, aksi, nalet. Yine her seferci gibi haksızım. E sebep yok, biliyorum. Olması da imkansız. Bu yaptığım iş ayıp, rezalet. Fakat elimde değil gül, elimde değil sevgil. Seni kıskanıyorum.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Furpa Marketler zinciri olarak birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel şekilde yaşandığı Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle tebrik ederiz. Bayramın siz değerli müşterilerimize, ailenize ve tüm sevdiklerinize sağlık, huzur, mutluluk ve bereket getirmesini dileriz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Furpa Marketler zinciri.
4: Yıldırım'da bu bayramda hiç kimseyi unutmadık. Her kalbe dokunduk. Çünkü biz birbirine gönülden bağlı kocaman bir aileyiz. Çölyak hassasiyeti olanlara glutensiz baklava, ihtiyaç sahiplerine kurban eti, çocuklarımıza bayramlık hediyesiyle bu mübarek günlerin bereketini yine hep birlikte çoğalttık. Hanelerinizden huzur, sofralarınızdan bereket eksik olmasın. Kurban bayramımız mübarek olsun.
5: Oktay Yılmaz, Yıldırım Belediye Başkanı.
6: En güzel anıları birlikte paylaşmak, her bayramda hatırlanmak dileğiyle. Muhtarın Yeri hayırlı bayramlar diler.
7: Haberin en hızlı ve en yalın hali. Bursamanşet.com.
8: Mobilyanın kalbi Ertuğrul Gazi Caddesi'nde atıyor. Yüzlerce mağaza, binlerce seçenek, aradığınız mobilyalar tek bir caddede. Ertuğrul Gazi Mobilyacılar Caddesi sizlere şık, modern ve kaliteli ürünleri üreticilerden direkt sunuyor. Mobilya deyince İnegöl, İnegöl deyince Ertuğrul Gazi Mobilyacılar Caddesi akla geliyor. Tarzınıza, ihtiyacınıza, evinizin ruhuna uygun çözümler. Ertuğrul Gazi Caddesi.com. Instagram Ertuğrul Gazi Caddesi. Eviniz için aradığınız her şey tek çatı altında Evidea'da. En trend tasarımlar, kaliteli ürünler ve bütçenize dost fiyatlar Evidea'da sizi bekliyor. İster evinize şıklık katın, ister sevdiklerinize unutulmaz hediyeler seçin. Evidea, Anatolium AVM ve Ata Bulvarı mağazalarıyla Bursa'da. Burada her şey evim için. Karadeniz lezzetlerinin Bursa adresi Ömer Usta Bafra Pide Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle nice bayramlar diler. Ömer Usta Bafra Pide, 30 Ağustos Zafer Mahallesi Kayapa'da, 0533 497 1655.
1: Reklam.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

En çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler her zaman bu frekansta, bu frekansta.

0: Bursa FM.
1: Saat 15.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.

bacı yüksel ustada. Kelle paça, ayak paça, uzun kelle. Şırdan beyin, işkembe mum var, beylan ve gerdan.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Güzel bir bayram geçirmenizi diler, her şeyin gönlünüzce olmasını temenni ederiz. İyi bayramlar. Şahin Bey Döner. 23. geleneksel kara kucak güreş ve şenlikleri başlıyor. 30-31 Mayıs'ta Hamitler Parkı Mesire alanında buluşuyoruz. Türk Halk Müziği'nin sevilen sanatçıları ve Bursa Erzurum Bar ekibinin sahne alacağı 23. geleneksel kara kucak güreş ve şenliklerine tüm halkımız davetlidir. Bursa Dadaşlar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu adına Başkan Mikail Kaya. İrtibat telefon 0532 734 2942 0532 299 02.
4: Bayramlar birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel vesilesidir. Sevdiklerinizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram geçirmenizi dileriz. Kurban bayramınız mübarek olsun. Şirin Medya Grup.
3: Gönlünüzden geçen tüm güzelliklerin gerçekleştiği umut dolu bir bayram olsun. Sayanora Pastanesi.
5: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
6: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
5: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
6: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
5: Cosluyor.
6: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
5: Geliyor kara gözüm, geliyor.
6: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
5: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
7: Kurban Bayramı'nın bereketi, huzuru ve mutluluğu tüm yollarınıza eşlik etsin. Yola çıkan tüm sürücülerimize dikkatli, huzurlu ve kazasız yolculuklar diliyoruz. Sevdiklerinize sağlıkla kavuşmanız dileğiyle Tarımın ve Gücün adresi Özay Tarım Market. Özay Tarım Market olarak tüm çiftçilerimizin, müşterilerimizin ve halkımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutlarız. Unutmayın, bayramın en güzel hediyesi sağ salim varılan yoldur. İyi bayramlar dileriz. Özay Tarım Market.
2: Bursa'ya dair haberleri, gündemden öne çıkan başlıkları ve anlık gelişmelerden haberdar olmak için hemen Instagram'dan Bursa Manşet ve 16 Haber hesaplarımızı takip edin.
0: Reklamları dinle.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Bursa'nın lezzet durağı Sayanora Pastanesi'nden 40. yıla özel muhteşem kutlama. Sayanora Pastanesi'nden yapacağınız 1000 lira ve üzeri alışverişlerde lezzet çarkını çevirme hakkı kazanıyorsunuz. Çarkı çevirin, enfes tatlılarımızdan oyuncaklara, 2000 liralık hediye çekine, cep telefonuna kadar muhteşem hediyeleri kazanma şansı yakalayın. Hem alışveriş yapın hem sürpriz hediyelerin tadını çıkarın. 40 yıldır değişmeyen lezzetin adresi. Sayanora Pastanesi, Esenevler Mahallesi, Erikli Caddesi numara 29 Taksim A'da, 850-466-7080.
4: Bu bayramda yüzünüzde hep gülümseme, kalbinizde huzur olsun. Çorbacı Yüksel bayramınızı tebrik eder. Çorbacı Yüksel bayramda 24 saat açıktır.
3: Mobilyanın kalbi Ertuğrul Gazi Caddesi'nde atıyor. Yüzlerce mağaza, binlerce seçenek, aradığınız mobilyalar tek bir caddede. Ertuğrul Gazi Mobilyacılar Caddesi sizlere şık, modern ve kaliteli ürünleri üreticilerden direkt sunuyor. Mobilya deyince İnegöl, İnegöl deyince Ertuğrul Gazi Mobilyacılar Caddesi akla geliyor. Tarzınıza, ihtiyacınıza, evinizin ruhuna uygun çözümler. ErtuğrulGaziCaddesi.com Instagram Ertuğrul Gazi Caddesi.
5: Şirin Medya WhatsApp haber hattı 0538 505 24 16 0538 505 24 16.
1: Reklamları dinlediniz.
0: %105.5 Bursa'nın sesi Bursa FM.
6: Biliyor muydunuz?
7: Bebeklerin dünyaya yüzme bilerek geldiklerini, bu reflekslerinin 4-6 aylıkken kaybolduğunu, Hazreti Adem'in ilk ayak bastığı yer olarak bilinen yerin Sri Lanka'da bulunan Adem Tepesi olduğunu, dünyanın en temiz havasının Norveç'teki Svalbard adasında olduğunu, adaya ilk gidildiğinde baş dönmesi ve burun kanaması yaşanabildiğini biliyor muydunuz?
6: Biliyor muydunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam. ...105.5 Bursa'nın sesi Bursa FM.

0: Bursa FM. Saat 17.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi akşamlar diler.
0: Bir reklam.

bacı yüksel ustada. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle. Şuradan beyin işkembe mum var, beylan ve gerdan.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Bayramlar, birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel vesilesidir. Sevdiklerinizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram geçirmenizi dileriz. Kurban bayramınız mübarek olsun. Şirin Medya Grup.
4: Gönlünüzden geçen tüm güzelliklerin gerçekleştiği umut dolu bir bayram olsun. Sayanora Pastanesi.
5: Bursa'ya dair haberleri, gündemden öne çıkan başlıkları ve anlık gelişmelerden haberdar olmak için hemen Instagram'dan Bursa Manşet ve 16 Haber hesaplarımızı takip edin.
4: 23. Geleneksel Kara Kucak Güreş ve Şenlikleri başlıyor. 30-31 Mayıs'ta Hamitler Parkı Mesire Alanı'nda buluşuyoruz. Türk Halk Müziği'nin sevilen sanatçıları ve Bursa Erzurum Bar ekibinin sahne alacağı 23. Geleneksel Kara Kucak Güreş ve Şenliklerine tüm halkımız davetlidir. Bursa Dadaşlar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu adına Başkan Mikail Kaya. İrtibat telefon 0532 734 2942 0532 299 02.
6: Kurban Bayramı'nın bereketi, huzuru ve mutluluğu tüm yollarınıza eşlik etsin. Yola çıkan tüm sürücülerimize dikkatli, huzurlu ve kazasız yolculuklar diliyoruz. Sevdiklerinize sağlıkla kavuşmanız dileğiyle tarımın ve gücün adresi Özay Tarım Market. Özay Tarım Market olarak tüm çiftçilerimizin, müşterilerimizin ve halkımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutlarız. Unutmayın, bayramın en güzel hediyesi sağ salim varılan yoldur. İyi bayramlar dileriz. Özay Tarım Market.
4: Güzel bir bayram geçirmenizi diler, her şeyin gönlünüzce olmasını temenni ederiz. İyi bayramlar. Şahin Bey Döner.
7: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
8: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
7: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
8: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
7: Cosluyor.
8: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
7: Geliyor kara gözüm, geliyor.
8: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
7: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
9: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
1: Reklamları dinlediniz.
10: En çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler, her zaman bu frekansta.
0: 105.5

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Şirin Medya WhatsApp haber hattı 0538 505 24 16 0538 505 24 16.
3: Bu bayramda yüzünüzde hep gülümseme, kalbinizde huzur olsun. Çorbacı Yüksel bayramınızı tebrik eder. Çorbacı Yüksel bayramda 24 saat açıktır.
4: Mobilyanın kalbi Ertuğrul Gazi Caddesi'nde atıyor. Yüzlerce mağaza, binlerce seçenek, aradığınız mobilyalar tek bir caddede. Ertuğrul Gazi Mobilyacılar Caddesi sizlere şık, modern ve kaliteli ürünleri üreticilerden direkt sunuyor. Mobilya deyince İnegöl, İnegöl deyince Ertuğrul Gazi Mobilyacılar Caddesi akla geliyor. Tarzınıza, ihtiyacınıza, evinizin ruhuna uygun çözümler. Ertuğrul Gazi Caddesi.com Instagram Ertuğrul Gazi Caddesi. Bursa'nın lezzet durağı Sayanora Pastanesi'nden 40. yıla özel muhteşem kutlama. Sayanora Pastanesi'nden yapacağınız 1000 lira ve üzeri alışverişlerde lezzet çarkını çevirme hakkı kazanıyorsunuz. Çarkı çevirin, enfes tatlılarımızdan oyuncaklara, 2000 liralık hediye çekine, cep telefonuna kadar...

0: Bursa'nın sesi Bursa FM. Biliyor muydunuz?
1: Yavru köpek balıklarının 3000 tane dişlerinin olduğunu? Amerika Birleşik Devletleri Kentucky'de ok ve yayla balık avlamanın yasak olduğunu biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz?

беш нота беш. Bursa FM.

0: Bursa FM. Saat 18.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi akşamlar diler.
0: Bir reklam.
1: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyağ ile Katlı Pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533-656-4298.
0: Bir reklam. Bursa FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: Kurban Bayramı'nın bereketi, huzuru ve mutluluğu tüm yollarınıza eşlik etsin. Yola çıkan tüm sürücülerimize dikkatli, huzurlu ve kazasız yolculuklar diliyoruz. Sevdiklerinize sağlıkla kavuşmanız dileğiyle tarımın ve gücün adresi Özay Tarım Market. Özay Tarım Market olarak tüm çiftçilerimizin, müşterilerimizin ve halkımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutlarız. Unutmayın, bayramın en güzel hediyesi sağ salim varılan yoldur. İyi bayramlar dileriz. Özay Tarım Market.
1: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri.

0: Selmo Mobilya evinizi baştan yaratıyor. İhraç fazlası ürünlerde %50'ye varan indirimlerle şıklık, konfor ve yenilik, modern tasarımlar, kaliteli malzeme ve her tarza uygun seçeneklerle Selmo Mobilya yaşam alanınıza değer katıyor. Selmo Mobilya Kurban Bayramınızı kutlar, esenlikler diler. selmomobilya.com.
1: Bursa'ya dair haberleri, gündemden öne çıkan başlıkları ve anlık gelişmelerden haberdar olmak için hemen Instagram'dan Bursa Manşet ve 16 Haber hesaplarımızı takip edin.
2: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
3: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
2: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
3: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
2: Cosluyor.
3: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
2: Geliyor kara gözüm, geliyor.
3: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
2: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
4: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
5: 23. Geleneksel Kara Kucak Güreş ve Şenlikleri başlıyor. 30-31 Mayıs'ta Hamitler Parkı Mesire alanında buluşuyoruz. Türk Halk Müziği'nin sevilen sanatçıları ve Bursa Erzurum Bar ekibinin sahne alacağı 23. Geleneksel Kara Kucak Güreş ve Şenliklerine tüm halkımız davetlidir. Bursa Dadaşlar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu adına Başkan Mikail Kaya. İrtibat telefon 0532 734 29 42 0532 299 02.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Bizim türkülerimiz bazen acıdır, bazen tatlı, bazen neşeli. Yare duyulan sevdadır, özlemdir. Biraz yanık, biraz hoyrat, bir uzun havadır. Birkaç damla yaştır, el ele tutuştur halayda. Birlikte ağlatır da ağıtlarda. Bursa'dan, Bilecik'ten, Eskişehir'den, Yalova'dan, Balıkesir'den, İstanbul'dan, Anadolu'dan. Onlar bizim türkülerimiz. Bursa'nın sesi, Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Birlikte gülümsemektir kurban. Nefsini Allah'a adamak, ona dost olmaktır. Kurban hatırlamaktır, hatırlanmaktır. Bizlere şah damarımızdan yakın olan Rabbimize bizlerin de yakınlaşma vesilesidir. Seni en şerefli olarak yaratan Rabbe teslimiyettir kurban. İbrahimce nefsinden en sevdiğini vermek ve öylece kavuşmaktır Rabbine. Adayışımı kabul et, senden başka kimsem yok demektir. Teşekkür, şükür, armağandır. Kurban Allah'a sunulan takva, insana sunulan ikramdır. Kendi İsmail'ini keşfedip ondan sırf Allah istiyor diye vazgeçebilmektir. Rabbim, ben senin kulunum ve senden gelen her şeye razıyım ifadesinin eyleme dökülmüş halidir. Bizim bayramlarımızı hep onun merhameti taşır. Kurban merhameti paylaşmaktır. Katıksız, şuurlu teslimiyettir. Canana, canı, canı gönülden sunmanın adıdır kurban. Kurban, ölmeden önce ölmektir başkası yerine. Yaratan adına her acıya ortak olmaktır. Bağışlananı sunmaktır yine onun adına. Hatırlamaktır kurban, unutmuş olduğumuzu hatırlamak, kime kurban olduğumuzun idrakine varmaktır. Ve kurban, sevdiklerimizden feragat ederken, sevgiyi bize yeniden armağan eden kutlu bir ibadettir. Yakınlaşmaktır kurban, yaklaşmaktır. Allah'a bir adım daha yaklaşmak. Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Haberin en hızlı ve en yalın hali. Bursamanşet.com.
3: En güzel anıları birlikte paylaşmak, her bayramda hatırlanmak dileğiyle. Muhtarın Yeri hayırlı bayramlar diler.
4: Furpa Marketler zinciri olarak birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel şekilde yaşandığı Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle tebrik ederiz. Bayramın siz değerli müşterilerimize, ailenize ve tüm sevdiklerinize sağlık, huzur, mutluluk ve bereket getirmesini dileriz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Furpa Marketler zinciri.
5: Karadeniz lezzetlerinin Bursa adresi Ömer Usta Bafrapi'de Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle nice bayramlar diler. Ömer Usta Bafrapi'de 30 Ağustos Zafer Mahallesi Kayapa'da 0533 497 1655. Eviniz için aradığınız her şey tek çatı altında Evidea'da. En trend tasarımlar, kaliteli ürünler ve bütçenize dost fiyatlar Evidea'da sizi bekliyor. İster evinize şıklık katın, ister sevdiklerinize unutulmaz hediyeler seçin. Evidea, Anatolium AVM ve Ata Bulvarı mağazalarıyla Bursa'da. Burada her şey evim için. Mobilyanın kalbi Ertuğrul Gazi Caddesi'nde atıyor. Yüzlerce mağaza, binlerce seçenek, aradığınız mobilyalar tek bir caddede. Ertuğrul Gazi Mobilyacılar Caddesi sizlere şık, modern ve kaliteli ürünleri üreticilerden direkt sunuyor. Mobilya deyince İnegöl, İnegöl deyince Ertuğrul Gazi Mobilyacılar Caddesi akla geliyor. Tarzınıza, ihtiyacınıza, evinizin ruhuna uygun çözümler. ErtuğrulGaziCaddesi.com. Instagram Ertuğrul Gazi Caddesi.
6: Yıldırım'da bu bayramda hiç kimseyi unutmadık. Her kalbe dokunduk. Çünkü biz birbirine gönülden bağlı kocaman bir aileyiz. Çölyak hassasiyeti olanlara glutensiz baklava, ihtiyaç sahiplerine kurban eti, çocuklarımıza bayramlık hediyesiyle bu mübarek günlerin bereketini yine hep birlikte çoğalttık. Hanelerinizden huzur, sofralarınızdan bereket eksik olmasın. Kurban bayramımız mübarek olsun.
7: Oktay Yılmaz, Yıldırım Belediye Başkanı.
1: Reklamları dinlediniz.
8: Sevdaları yaşarız, hasretleri çekeriz ve özleriz. Sonra dile gelir, saza dökeriz. Bağlamanın tellerinde, aşığın dilinde, ozanın gönlünde bir Anadolu yandı.
0: Bursa FM, Bursa FM, Bursa FM. 105.5.

En çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler her zaman bu frekansta.

0: Bursa FM.
1: Saat 19.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi akşamlar diler.
0: Bir reklam.

acı yüksel ustada. Kelle paça, ayak paça, kelle. Şırdan beyin, işkembe, mumbar, beylan ve gerdan.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: 23. Geleneksel Kara Kucak Güreş ve Şenlikleri başlıyor. 30-31 Mayıs'ta Hamitler Parkı Mesire alanında buluşuyoruz. Türk Halk Müziği'nin sevilen sanatçıları ve Bursa Erzurum Bar ekibinin sahne alacağı 23. Geleneksel Kara Kucak Güreş ve Şenliklerine tüm halkımız davetlidir. Bursa Dadaşlar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu adına Başkan Mikail Kaya. İrtibat telefon 0532 734 2942 0532 299 02.
2: Bursa'ya dair haberleri, gündemden öne çıkan başlıkları ve anlık gelişmelerden haberdar olmak için hemen Instagram'dan Bursa Manşet ve 16 Haber hesaplarımızı takip edin.
4: Bayramlar birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel vesilesidir. Sevdiklerinizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram geçirmenizi dileriz. Kurban bayramınız mübarek olsun. Şirin Medya Grup.
5: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender.
6: Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
7: Vay vay vay vay vay. Yiyelim, lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
6: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
7: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
6: Cosluyor.
7: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
6: Geliyor kara gözüm, geliyor.
7: Hacı Cavcav, bu nasıl lezzet yahu?
6: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
3: Güzel bir bayram geçirmenizi diler, her şeyin gönlünüzce olmasını temenni ederiz. İyi bayramlar, Şahin Bey Döner. Gönlünüzden geçen tüm güzelliklerin gerçekleştiği umut dolu bir bayram olsun. Sayanora Pastanesi.
0: Reklamları dinledim.

105.5 Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve her keseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Şirin Medya WhatsApp haber hattı 0538 505 24 16 0538 505 24 16.
4: Bu bayramda yüzünüzde hep gülümseme, kalbinizde huzur olsun. Çorbacı Yüksel bayramınızı tebrik eder. Çorbacı Yüksel bayramda 24 saat açıktır.
5: Bursa'nın lezzet durağı Sayanora Pastanesi'nden 40. yıla özel muhteşem kutlama. Sayanora Pastanesi'nden yapacağınız 1000 lira ve üzeri alışverişlerde lezzet çarkını çevirme hakkı kazanıyorsunuz. Çarkı çevirin, enfes tatlılarımızdan oyuncaklara, 2000 liralık hediye çekine, cep telefonuna kadar muhteşem.

0: Bursa'nın sesi Bursa FM. Biliyor muydunuz?
1: Bir yıl içinde denizlerden avlanan balıkların ağırlığının 3 katı kadar atığın denizlere atıldığını, Antarktika dahil 7 kıtada konser veren tek grubun Metallica olduğunu biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam. ...105.5 Bursa'nın sesi Bursa FM.

0: Bursa FM. Saat 20.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi akşamlar diler.
0: Bir reklam.
1: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşil Yayla katlı pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
4: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
5: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
4: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
5: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
4: Cosluyor.
5: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
4: Geliyor kara gözüm, geliyor.
5: Hacı Cavcav bu nasıl lezzet yahu?
4: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
6: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
7: Bursa'ya dair haberleri, gündemden öne çıkan başlıkları ve anlık gelişmelerden haberdar olmak için hemen Instagram'dan Bursa Manşet ve 16 Haber hesaplarımızı takip edin.
8: Lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri kalın.

0: Şelmo Mobilya evinizi baştan yaratıyor. İhraç fazlası ürünlerde %50'ye varan indirimlerle şıklık, konfor ve yenilik, modern tasarımlar, kaliteli malzeme ve her tarza uygun seçeneklerle Şelmo Mobilya yaşam alanınıza değer katıyor. Şelmo Mobilya Kurban Bayramınızı kutlar, esenlikler diler. Şelmomobilya.com. 23. Geleneksel Kara Kucak Güreş ve Şenlikleri başlıyor. 30-31 Mayıs'ta Hamitler Parkı Mesire alanında buluşuyoruz. Türk halk müziğinin sevilen sanatçıları ve Bursa Erzurum Bar ekibinin sahne alacağı 23. Geleneksel Kara Kucak Güreş ve Şenliklerine tüm halkımız davetlidir. Bursa Dadaşlar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu adına Başkan Mikail Kaya. İrtibat telefon 0532 734 2942 0532 299 02.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Sevdaları yaşarız, hasretleri çekeriz ve özleriz. Sonra dile gelir, saza dökeriz. Bağlamanın tellerinde, aşığın dilinde, ozanın gönlünde bir Anadolu yangını.
3: Bursa FM. Bursa

0: Bursa FM.
1: Birlikte gülümsemektir kurban. Nefsini Allah'a adamak, ona dost olmaktır. Kurban hatırlamaktır, hatırlanmaktır. Bizlere şah damarımızdan yakın olan Rabbimize bizlerin de yakınlaşma vesilesidir. Seni en şerefli olarak yaratan Rabbe teslimiyettir kurban. İbrahimce nefsinden en sevdiğini vermek ve öylece kavuşmaktır Rabbine. Adayışımı kabul et, senden başka kimsem yok demektir. Teşekkür, şükür, armağandır. Kurban Allah'a sunulan takva, insana sunulan ikramdır. Kendi İsmail'ini keşfedip ondan sırf Allah istiyor diye vazgeçebilmektir. Rabbim, ben senin kulunum ve senden gelen her şeye razıyım ifadesinin eyleme dökülmüş halidir. Bizim bayramlarımızı hep onun merhameti taşır. Kurban, merhameti paylaşmaktır. Katıksız, şuurlu teslimiyettir. Canana, canı, canı gönülden sunmanın adıdır kurban. Kurban, ölmeden önce ölmektir başkası yerine. Yaratan adına her acıya ortak olmaktır. Bağışlananı sunmaktır yine onun adına. Hatırlamaktır kurban, unutmuş olduğumuzu hatırlamak, kime kurban olduğumuzun idrakine varmaktır. Ve kurban, sevdiklerimizden feragat ederken, sevgiyi bize yeniden armağan eden kutlu bir ibadettir. Yakınlaşmaktır kurban, yaklaşmaktır. Allah'a bir adım daha yaklaşmak. Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Furpa Marketler zinciri olarak birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel şekilde yaşandığı Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle tebrik ederiz. Bayramın siz değerli müşterilerimize, ailenize ve tüm sevdiklerinize sağlık, huzur, mutluluk ve bereket getirmesini dileriz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Furpa Marketler zinciri.
4: Haberin en hızlı ve en yalın hali. Bursamanşet.com.
5: Eviniz için aradığınız her şey tek çatı altında Evidea'da. En trend tasarımlar, kaliteli ürünler ve bütçenize dost fiyatlar Evidea'da sizi bekliyor. İster evinize şıklık katın, ister sevdiklerinize unutulmaz hediyeler seçin. Evidea, Anatolium AVM ve Ata Bulvarı mağazalarıyla Bursa'da. Burada her şey evim için.
6: Yıldırım'da bu bayramda hiç kimseyi unutmadık. Her kalbe dokunduk. Çünkü biz birbirine gönülden bağlı kocaman bir aileyiz. Çölyak hassasiyeti olanlara glutensiz baklava, ihtiyaç sahiplerine kurban eti, çocuklarımıza bayramlık hediyesiyle bu mübarek günlerin bereketini yine hep birlikte çoğalttık. Hanelerinizden huzur, sofralarınızdan bereket eksik olmasın. Kurban bayramımız mübarek olsun.
7: Oktay Yılmaz, Yıldırım Belediye Başkanı.
5: Karadeniz lezzetlerinin Bursa adresi Ömer Usta Bafrapi'de Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle nice bayramlar diler. Ömer Usta Bafrapi'de 30 Ağustos Zafer Mahallesi Kayapa'da 0533 497 1655.
8: En güzel anıları birlikte paylaşmak, her bayramda hatırlanmak dileğiyle. Muhtarın Yeri hayırlı bayramlar diler.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.
2: En çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler her zaman bu frekansta.

0: Bursa FM.
1: Saat 21.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi geceler diler.
0: Bir reklam.

yüksel ustada. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle. Şırdan beyin, işkembe mum var, beylan ve gerdan.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: 23. geleneksel kara kucak güreş ve şenlikleri başlıyor. 30-31 Mayıs'ta Hamitler Parkı Mesire alanında buluşuyoruz. Türk Halk Müziği'nin sevilen sanatçıları ve Bursa Erzurum Bar ekibinin sahne alacağı 23. geleneksel kara kucak güreş ve şenliklerine tüm halkımız davetlidir. Bursa Dadaşlar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu adına Başkan Mikail Kaya. İrtibat telefon 0532 734 2942 0532 299 02. Gönlünüzden geçen tüm güzelliklerin gerçekleştiği umut dolu bir bayram olsun. Sayanora Pastanesi. Güzel bir bayram geçirmenizi diler, her şeyin gönlünüzce olmasını temenni ederiz. İyi bayramlar. Şahin Bey Döner.
4: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
5: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
4: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
5: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
4: Cosluyor.
5: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
4: Geliyor kara gözüm, geliyor.
5: Hacı Cavcav, bu nasıl lezzet yahu?
4: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
6: Bayramlar birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel vesilesidir. Sevdiklerinizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram geçirmenizi dileriz. Kurban bayramınız mübarek olsun. Şirin Medya Grup.
2: Bursa'ya dair haberleri, gündemden öne çıkan başlıkları ve anlık gelişmelerden haberdar olmak için hemen Instagram'dan Bursa Manşet ve 16 Haber hesaplarımızı takip edin.
0: Reklamları dinlediniz.
7: En çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler her zaman bu fikir.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Bursa'nın lezzet durağı Sayanora Pastanesi'nden 40. yıla özel muhteşem kutlama. Sayanora Pastanesi'nden yapacağınız 1000 lira ve üzeri alışverişlerde lezzet çarkını çevirme hakkı kazanıyorsunuz. Çarkı çevirin, enfes tatlılarımızdan oyuncaklara, 2000 liralık hediye çekine, cep telefonuna kadar muhteşem hediyeleri kazanma şansı yakalayın. Hem alışveriş yapın hem sürpriz hediyelerin tadını çıkarın. 40 yıldır değişmeyen lezzetin adresi. Sayanora Pastanesi, Esenevler Mahallesi, Erikli Caddesi numara 29 Taksim A'da, 850-466-7080.
2: Şirin Medya WhatsApp haber hattı 0538-505-2416, 0538-505-2416. Bu bayramda yüzünüzde hep gülümseme, kalbinizde huzur olsun. Çorbacı Yüksel bayramınızı tebrik eder. Çorbacı Yüksel bayramda 24 saat açıktır.
1: Reklam.

0: Bursa'nın sesi Bursa FM. Biliyor muydunuz?
1: Bir karıncanın koku alma yeteneğinin en az bir köpeğinki kadar gelişmiş olduğunu... Yeni Zelanda'nın dünyadaki her türlü iklimin yaşandığı tek ülke olduğunu biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam. ...105.5 Bursa'nın sesi Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Saat 22.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi geceler diler.
0: Bir reklam.
2: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyağ ile Katlı Pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
5: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
6: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
5: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
6: Tereyağını dökünce domates sosu costuyor mu?
5: Costuyor.
6: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
5: Geliyor kara gözüm, geliyor.
6: Hacı Cavcav bu nasıl lezzet yahu?
5: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
7: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
8: 23. geleneksel kara kucak güreş ve şenlikleri başlıyor. 30-31 Mayıs'ta Hamitler Parkı Mesire alanında buluşuyoruz. Türk halk müziğinin sevilen sanatçıları ve Bursa Erzurum Bar ekibinin sahne alacağı 23. geleneksel kara kucak güreş ve şenliklerine tüm halkımız davetlidir. Bursa Dadaşlar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu adına Başkan Mikail Kaya. İrtibat telefon 0532 734 2942 0532 299 02.
9: Bursa'ya dair haberleri, gündemden öne çıkan başlıkları ve anlık gelişmelerden haberdar olmak için hemen Instagram'dan Bursa Manşet ve 16 Haber hesaplarımızı takip edin.
2: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri.

0: Şelmo Mobilya evinizi baştan yaratıyor. İhraç fazlası ürünlerde %50'ye varan indirimlerle şıklık, konfor ve yenilik, modern tasarımlar, kaliteli malzeme ve her tarza uygun seçeneklerle Şelmo Mobilya yaşam alanınıza değer katıyor. Şelmo Mobilya Kurban Bayramınızı kutlar, esenlikler diler. Şelmomobilya.com.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Sevdaları yaşarız, hasretleri çekeriz ve özleriz. Sonra dile gelir, saza dökeriz. Bağlamanın tellerinde, aşığın dilinde, ozanın gönlünde bir Anadolu yangını.
3: Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Birlikte gülümsemektir kurban. Nefsini Allah'a adamak, ona dost olmaktır. Kurban hatırlamaktır, hatırlanmaktır. Bizlere şah damarımızdan yakın olan Rabbimize bizlerin de yakınlaşma vesilesidir. Seni en şerefli olarak yaratan Rabbe teslimiyettir kurban. İbrahimce nefsinden en sevdiğini vermek ve öylece kavuşmaktır Rabbine. Adayışımı kabul et, senden başka kimsem yok demektir. Teşekkür, şükür, armağandır. Kurban Allah'a sunulan takva, insana sunulan ikramdır. Kendi İsmail'ini keşfedip ondan sırf Allah istiyor diye vazgeçebilmektir. Rabbim, ben senin kulunum ve senden gelen her şeye razıyım ifadesinin eyleme dökülmüş halidir. Bizim bayramlarımızı hep onun merhameti taşır. Kurban, merhameti paylaşmaktır. Katıksız, şuurlu teslimiyettir. Canana, canı, canı gönülden sunmanın adıdır kurban. Kurban, ölmeden önce ölmektir başkası yerine. Yaratan adına her acıya ortak olmaktır. Bağışlananı sunmaktır yine onun adına. Hatırlamaktır kurban, unutmuş olduğumuzu hatırlamak, kime kurban olduğumuzun idrakine varmaktır. Ve kurban, sevdiklerimizden feragat ederken, sevgiyi bize yeniden armağan eden kutlu bir ibadettir. Yakınlaşmaktır kurban, yaklaşmaktır. Allah'a bir adım daha yaklaşmak. Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: En güzel anıları birlikte paylaşmak, her bayramda hatırlanmak dileğiyle. Muhtarın Yeri hayırlı bayramlar diler.
4: Yıldırım'da bu bayramda hiç kimseyi unutmadık. Her kalbe dokunduk. Çünkü biz birbirine gönülden bağlı kocaman bir aileyiz. Çölyak hassasiyeti olanlara glutensiz baklava, ihtiyaç sahiplerine kurban eti, çocuklarımıza bayramlık hediyesiyle bu mübarek günlerin bereketini yine hep birlikte çoğalttık. Hanelerinizden huzur, sofralarınızdan bereket eksik olmasın. Kurban bayramımız mübarek olsun.
5: Oktay Yılmaz, Yıldırım Belediye Başkanı.
6: Karadeniz lezzetlerinin Bursa adresi Ömer Usta Bafra Pide, Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle nice bayramlar diler. Ömer Usta Bafra Pide, 30 Ağustos, Zafer Mahallesi Kayapa'da, 0533 497 1655.
7: Haberin en hızlı ve en yalın hali. Bursamanşet.com.
8: Furpa Marketler zinciri olarak birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel şekilde yaşandığı Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle tebrik ederiz. Bayramın siz değerli müşterilerimize, ailenize ve tüm sevdiklerinize sağlık, huzur, mutluluk ve bereket getirmesini dileriz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Furpa Marketler zinciri.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve her keseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM. Saat 23.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi geceler diler.
0: Bir reklam.

acı yüksel ustada. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle. Şırdan beyin, işkembe, mumbar, beylan ve gerdan.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Bayramlar, birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel vesilesidir. Sevdiklerinizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram geçirmenizi dileriz. Kurban bayramınız mübarek olsun. Şirin Medya Grup.
4: Güzel bir bayram geçirmenizi diler, her şeyin gönlünüzce olmasını temenni ederiz. İyi bayramlar. Şahin Bey Döner. 23. geleneksel kara kucak güreş ve şenlikleri başlıyor. 30-31 Mayıs'ta Hamitler Parkı Mesire alanında buluşuyoruz. Türk Halk Müziği'nin sevilen sanatçıları ve Bursa Erzurum Bar ekibinin sahne alacağı 23. geleneksel kara kucak güreş ve şenliklerine tüm halkımız davetlidir. Bursa Dadaşlar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu adına Başkan Mikail Kaya. İrtibat telefon 0532 734 2942 0532 200 99 02.

0: Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
1: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
0: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
1: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
0: Cosluyor.
1: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
0: Geliyor kara gözüm, geliyor.
1: Hacı Cavcav, bu nasıl lezzet yahu?
0: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa. Bursa'ya dair haberleri, gündemden öne çıkan başlıkları ve anlık gelişmelerden haberdar olmak için hemen Instagram'dan Bursa Manşet ve 16 Haber hesaplarımızı takip edin.
3: Gönlünüzden geçen tüm güzelliklerin gerçekleştiği umut dolu bir bayram olsun. Sayanora Pastanesi.
4: Reklamları dinledim.

105.5. Bursa'nın sesi Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Şirin Medya WhatsApp haber hattı 0538 505 24 16 0538 505 24 16.
4: Bu bayramda yüzünüzde hep gülümseme, kalbinizde huzur olsun. Çorbacı Yüksel bayramınızı tebrik eder. Çorbacı Yüksel bayramda 24 saat açıktır.
5: Bursa'nın lezzet durağı Sayanora Pastanesi'nden 40. yıla özel muhteşem kutlama. Sayanora Pastanesi'nden yapacağınız 1000 lira ve üzeri alışverişlerde lezzet çarkını çevirme hakkı kazanıyorsunuz. Çarkı çevirin, enfes tatlılarımızdan oyuncaklara 2000 liralık hediye

0: Ayanora Pastanesi, Esen Evler Mahallesi, Erikli Caddesi numara 29 Taksim A'da 850-466-70-80.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Sevdaları yaşarız, hasretleri çekeriz ve özleriz. Sonra dile gelir, saza dökeriz. Bağlamanın tellerinde, aşığın dilinde, ozanın gönlünde bir Anadolu yangını.
3: Bursa FM. Bursa FM. Bursa FM. Biliyor muydunuz?
4: Dalmaçyalı köpeklerin dünyaya Hırvatistan'ın Dalmaçya kıyılarından yayıldığını, kahvenin uluslararası ticaret pazarında en çok satılan ikinci ürün olduğunu biliyor muydunuz?
3: Biliyor muydunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, her zaman bu frekans.

0: Bursa FM. Saat 00:30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi geceler diler.
0: Bir reklam.
1: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyağ ile Katlı Pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
4: 23. Geleneksel Kara Kucak Güreş ve Şenlikleri başlıyor. 30-31 Mayıs'ta Hamitler Parkı Mesire alanında buluşuyoruz. Türk Halk Müziği'nin sevilen sanatçıları ve Bursa Erzurum Bar ekibinin sahne alacağı 23. Geleneksel Kara Kucak Güreş ve Şenliklerine tüm halkımız davetlidir. Bursa Dadaşlar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu adına Başkan Mikail Kaya. İrtibat telefon 0532 734 2942 0532 299 02.
1: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri

0: Selmo Mobilya evinizi baştan yaratıyor. İhraç fazlası ürünlerde %50'ye varan indirimlerle şıklık, konfor ve yenilik, modern tasarımlar, kaliteli malzeme ve her tarza uygun seçeneklerle Selmo Mobilya yaşam alanınıza değer katıyor. Selmo Mobilya Kurban Bayramınızı kutlar, esenlikler diler. selmomobilya.com. Gönlünüzden geçen tüm güzelliklerin gerçekleştiği umut dolu bir bayram olsun. Sayanora Pastanesi.
1: Bursa'ya dair haberleri, gündemden öne çıkan başlıkları ve anlık gelişmelerden haberdar olmak için hemen Instagram'dan Bursa Manşet ve 16 Haber hesaplarımızı takip edin.
2: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
3: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
2: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
3: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
2: Cosluyor.
3: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
2: Geliyor kara gözüm, geliyor.
3: Hacı Cavcav bu nasıl lezzet yahu?
2: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
4: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Bizim türkülerimiz bazen acıdır, bazen tatlı, bazen neşeli. Yare duyulan sevdadır, özlemdir. Biraz yanık, biraz hoyrat, bir uzun havadır. Birkaç damla yaştır, el ele tutuştur halayda. Birlikte ağlatır da ağıtlarda. Bursa'dan, Bilecik'ten, Eskişehir'den, Yalova'dan, Balıkesir'den, İstanbul'dan, Anadolu'dan. Onlar bizim türkülerimiz. Bursa'nın sesi, Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Birlikte gülümsemektir kurban. Nefsini Allah'a adamak, ona dost olmaktır. Kurban hatırlamaktır, hatırlanmaktır. Bizlere şah damarımızdan yakın olan Rabbimize bizlerin de yakınlaşma vesilesidir. Seni en şerefli olarak yaratan Rabbe teslimiyettir kurban. İbrahimce nefsinden en sevdiğini vermek ve öylece kavuşmaktır Rabbine. Adayışımı kabul et, senden başka kimsem yok demektir. Teşekkür, şükür, armağandır. Kurban Allah'a sunulan takva, insana sunulan ikramdır. Kendi İsmail'ini keşfedip ondan sırf Allah istiyor diye vazgeçebilmektir. Rabbim, ben senin kulunum ve senden gelen her şeye razıyım ifadesinin eyleme dökülmüş halidir. Bizim bayramlarımızı hep onun merhameti taşır. Kurban merhameti paylaşmaktır. Katıksız, şuurlu teslimiyettir. Canana, canı, canı gönülden sunmanın adıdır kurban. Kurban, ölmeden önce ölmektir başkası yerine. Yaratan adına her acıya ortak olmaktır. Bağışlananı sunmaktır yine onun adına. Hatırlamaktır kurban, unutmuş olduğumuzu hatırlamak, kime kurban olduğumuzun idrakine varmaktır. Ve kurban, sevdiklerimizden feragat ederken, sevgiyi bize yeniden armağan eden kutlu bir ibadettir. Yakınlaşmaktır kurban, yaklaşmaktır. Allah'a bir adım daha yaklaşmak. Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Haberin en hızlı ve en yalın hali. Bursamanşet.com.
4: Karadeniz lezzetlerinin Bursa adresi Ömer Usta Bafra Pide, Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle nice bayramlar diler. Ömer Usta Bafra Pide, 30 Ağustos, Zafer Mahallesi Kayapa'da, 0533 497 1655.
5: Furpa Marketler zinciri olarak birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel şekilde yaşandığı Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle tebrik ederiz. Bayramın siz değerli müşterilerimize, ailenize ve tüm sevdiklerinize sağlık, huzur, mutluluk ve bereket getirmesini dileriz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Furpa Marketler zinciri.
6: En güzel anıları birlikte paylaşmak, her bayramda hatırlanmak dileğiyle. Muhtarın Yeri hayırlı bayramlar diler.
7: Yıldırım'da bu bayramda hiç kimseyi unutmadık. Her kalbe dokunduk. Çünkü biz birbirine gönülden bağlı kocaman bir aileyiz. Çölyak hassasiyeti olanlara glutensiz baklava, ihtiyaç sahiplerine kurban eti, çocuklarımıza bayramlık hediyesiyle bu mübarek günlerin bereketini yine hep birlikte çoğalttık. Hanelerinizden huzur, sofralarınızdan bereket eksik olmasın. Kurban Bayramımız mübarek olsun.
8: Oktay Yılmaz, Yıldırım Belediye Başkanı.

0: 90'ın sesi Bursa FM. Biliyor muydunuz?
1: Merdivenden düşmekten ya da merdivenlerden korkmaya klimakofobi dendiğini, yeryüzünde bilinen en sert taşın elmas olduğunu, ilk başarılı sinema gösterisini 1895 yılında Fransız Lumière kardeşlerin yaptığını biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM. Saat 1.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi geceler diler.
0: Bir reklam.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Bayramlar, birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel vesilesidir. Sevdiklerinizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir bayram geçirmenizi dileriz. Kurban bayramınız mübarek olsun. Şirin Medya Grup.
4: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender.
5: Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
6: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i Hacı Cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
5: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
6: Tereyağını dökünce domates sosu costuyor mu?
5: Costuyor.
6: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
5: Geliyor kara gözüm, geliyor.
6: Hacı Cavcav bu nasıl lezzet yahu?
5: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
7: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
8: 23. Geleneksel Kara Kucak Güreş ve Şenlikleri başlıyor. 30-31 Mayıs'ta Hamitler Parkı Mesire Alanı'nda buluşuyoruz. Türk Halk Müziği'nin sevilen sanatçıları ve Bursa Erzurum Bar ekibinin sahne alacağı 23. Geleneksel Kara Kucak Güreş ve Şenliklerine tüm halkımız davetlidir. Bursa Dadaşlar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu adına Başkan Mikail Kaya. İrtibat telefon 0532 734 2942 0532 200 99 02.
9: Güzel bir bayram geçirmenizi diler, her şeyin gönlünüzce olmasını temenni ederiz. İyi bayramlar. Şahin Bey Döner.
10: Bursa'ya dair haberleri, gündemden öne çıkan başlıkları ve anlık gelişmelerden haberdar olmak için hemen Instagram'dan Bursa Manşet ve 16 Haber hesaplarımızı takip edin.
0: Reklamları dinlediniz.
11: En çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler her zaman bu frekansta.

dedim yüreğim, gidelim bu şehirden. Bu şehir koparmak istiyor beni özlemlerimden. Yorgunum. Çünkü yorgunluğumun yaşamak gibi bir anlamı var. Yine de yaşamaktan duyduğum

yüzüme gözyaşınla. Bir kuş tel tel kirpiklerim kanat olsun. Bir kuş çırpınan kalbi dudağımda. Bir kuş yavrum, sıcaklığın beni bulsun. Bahar gelmiş balam benim, bahar gelmiş dayanmış. Dalda yaprak bebeğim, suda köpük uyanmış. Kuzulara özenmiş kızım benim, körpe sesler dinlenmiş. Ay ışığında yanmış yavrucuğum, onun için beyaz.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Bu bayramda yüzünüzde hep gülümseme, kalbinizde huzur olsun. Çorbacı Yüksel bayramınızı tebrik eder. Çorbacı Yüksel bayramda 24 saat açıktır.
4: Şirin Medya WhatsApp haber hattı 0538 505 2416. 0538 505 2416.
5: Bursa'nın lezzet durağı Sayanora Pastanesi'nden 40. yıla özel muhteşem kutlama. Sayanora Pastanesi'nden yapacağınız 1000 lira ve üzeri alışverişlerde lezzet çarkını çevirme hakkı kazanıyorsunuz. Çarkı çevirin, enfes tatlılarımızdan oyuncaklara 2000 liralık hediye

0: Bursa'nın sesi Bursa FM. Biliyor muydunuz?
1: Hastane kokusu diye tabir ettiğimiz kokunun serumlardan yayılan B vitamini kokusu olduğunu 1972 yılındaki Titanic faciasında 3 köpeğin sağ kurtulduğunu biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

Bursa'nın sesi. Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Saat 2.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi geceler diler.
0: Bir reklam.
2: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyay ile Katlı Pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
2: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri

0: Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
1: Vay vay vay vay vay. Yiyelim, lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
0: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
1: Tereyağını dökünce domates sosu costuyor mu?
0: Costuyor.
1: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
0: Geliyor kara gözüm, geliyor.
1: Acı cavcav, bu nasıl lezzet yahu?
0: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
3: Gönlünüzden geçen tüm güzelliklerin gerçekleştiği umut dolu bir bayram olsun. Sayanora Pastanesi.
2: Bursa'ya dair haberleri, gündemden öne çıkan başlıkları ve anlık gelişmelerden haberdar olmak için hemen Instagram'dan Bursa Manşet ve 16 Haber hesaplarımızı takip edin.
3: 23. Geleneksel Kara Kucak Güreş ve Şenlikleri başlıyor. 30-31 Mayıs'ta Hamitler Parkı Mesire alanında buluşuyoruz. Türk Halk Müziği'nin sevilen sanatçıları ve Bursa Erzurum Bar ekibinin sahne alacağı 23. Geleneksel Kara Kucak Güreş ve Şenliklerine tüm halkımız davetlidir. Bursa Dadaşlar Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu adına Başkan Mikail Kaya. İrtibat telefon 0532 734 2942 0532 299 02. Çelmo Mobilya evinizi baştan yaratıyor. İhraç fazlası ürünlerde %50'ye varan indirimlerle şıklık, konfor ve yenilik, modern tasarımlar, kaliteli malzeme ve her tarza uygun seçeneklerle Çelmo Mobilya yaşam alanınıza değer katıyor. Çelmo Mobilya Kurban Bayramınızı kutlar, esenlikler diler. Çelmomobilya.com.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Bizim türkülerimiz bazen acıdır, bazen tatlı, bazen neşeli. Yare duyulan sevdadır, özlemdir. Biraz yanık, biraz hoyrat, bir uzun havadır. Birkaç damla yaştır, el ele tutuştur halayda. Birlikte ağlatır da ağıtlarda. Bursa'dan, Bilecik'ten, Eskişehir'den, Yalova'dan, Balıkesir'den, İstanbul'dan, Anadolu'dan. Onlar bizim türkülerimiz. Bursa'nın sesi Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Birlikte gülümsemektir kurban. Nefsini Allah'a adamak. Ona dost olmaktır. Kurban hatırlamaktır. Hatırlanmaktır. Bizlere şah damarımızdan yakın olan Rabbimize bizlerin de yakınlaşma vesilesidir. Seni en şerefli olarak yaratan Rabbe teslimiyettir kurban. İbrahimce nefsinden en sevdiğini vermek ve öylece kavuşmaktır Rabbine. Adayışımı kabul et, senden başka kimsem yok demektir. Teşekkür, şükür, armağandır. Kurban Allah'a sunulan takva, insana sunulan ikramdır. Kendi İsmail'ini keşfedip ondan sırf Allah istiyor diye vazgeçebilmektir. Rabbim, ben senin kulunum ve senden gelen her şeye razıyım ifadesinin eyleme dökülmüş halidir. Bizim bayramlarımızı hep onun merhameti taşır. Kurban, merhameti paylaşmaktır. Katıksız, şuurlu teslimiyettir. Canana, canı, canı gönülden sunmanın adıdır kurban. Kurban, ölmeden önce ölmektir başkası yerine. Yaratan adına her acıya ortak olmaktır. Bağışlananı sunmaktır yine onun adına. Hatırlamaktır kurban, unutmuş olduğumuzu hatırlamak, kime kurban olduğumuzun idrakine varmaktır. Ve kurban, sevdiklerimizden feragat ederken, sevgiyi bize yeniden armağan eden kutlu bir ibadettir. Yakınlaşmaktır kurban, yaklaşmaktır. Allah'a bir adım daha yaklaşmak. Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa
3: Haberin en hızlı ve en yalın hali. Bursamanşet.com.
4: En güzel anıları birlikte paylaşmak, her bayramda hatırlanmak dileğiyle. Muhtarın Yeri hayırlı bayramlar diler.
5: Yıldırım'da bu bayramda hiç kimseyi unutmadık. Her kalbe dokunduk. Çünkü biz birbirine gönülden bağlı kocaman bir aileyiz. Çölyak hassasiyeti olanlara glutensiz baklava, ihtiyaç sahiplerine kurban eti, çocuklarımıza bayramlık hediyesiyle bu mübarek günlerin bereketini yine hep birlikte çoğalttık. Hanelerinizden huzur, sofralarınızdan bereket eksik olmasın. Kurban bayramımız mübarek olsun.
6: Oktay Yılmaz, Yıldırım Belediye Başkanı.
7: Furpa Marketler zinciri olarak birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel şekilde yaşandığı Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle tebrik ederiz. Bayramın siz değerli müşterilerimize, ailenize ve tüm sevdiklerinize sağlık, huzur, mutluluk ve bereket getirmesini dileriz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Furpa Marketler zinciri.
8: Karadeniz lezzetlerinin Bursa adresi Ömer Usta Bafra Pide, Kurban Bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle nice bayramlar diler. Ömer Usta Bafra Pide, 30 Ağustos, Zafer Mahallesi Kayapa'da, 0533 497 1655.
1: Reklamları dinlediniz.
9: Sevdaları yaşarız, hasretleri çekeriz ve özleriz. Sonra dile gelir.